Güle güle dostum, güle güle. Bir kerecik yalan söylendi mi? Öksürüğü, sırt ağrısı geçti de artık sigara da içmiyordu. Deli taylar gibi yanıp tutuştuğumu anlat karıma. Ve hala aykırı olduğum çağıma. Oğlumun o kapkara gözlerini öp. Bayramlarda boynu bükük kalmasın. Kaymaklı dondurma al. Gazoz içir. Elinden tut lunaparka götür. Çarpışan arabalara yalnız binmesin. Yanına otur. Güle güle dostum. Güle güle. Bizi seven dostlara çok selam söyle. Balık ekmek yemeği de unutma benim yerime. Ve ağlama artık burnunu çekerek. Hadi artık. Yolcu yolunda gerek.

0: Şehrin doğru frekansı
1: 99.9.
2: Gün doğmadan neler doğar, dur bakalım hele. Gün doğmadan neler doğar, aç daha dur hele.
1: Radyo Gün.

0: Şimdi reklamlar.
1: Afyon Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi açıldı. Fen ve teknoloji odaklı eğitim, yeni nesil teknoloji laboratuvarları, proje tabanda öğrenme modeli, üniversiteye güçlü hazırlık, ulusal ve uluslararası bilim teknoloji ve proje yarışmaları ve daha sayamayacağımız birçok yenilik Afyon Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi'nde. Telefon 0272 215 36 66. Afyon Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi. Bilimle düşünen, teknolojiyle üreten nesiller için.
2: Devlet destekli, ücretsiz özel mesleki ve teknik Anadolu Lisesi, Özel Teknoloji Afyonkarahisar ORSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi. Okulumuz, Türkiye, Azerbaycan ve Çin'in de aralarında bulunduğu birçok ülkede bilimsel proje yarışmasında dereceleriyle öne çıktı. Bu okulda iş var. Endüstriyel otomasyon teknolojileri alanımızda eğitim gören öğrencilerin gelecekleri parlak, önleri açık. Bilgi almak için telefon 0542 774 32 82. Okulumuz Organize Sanayi Bölgesi 2. Cadde 9. Sokak numara 4'te.
3: Zafer yoluna ev sahipliği yapan Şuhut'u gördünüz mü? Şuhut Atatürk Evi, Bininler, Hisar Parkı, Ulu Cami, Şehit ve Gaziler Hatıra Merkezi, Millet Bahçesi, Tarihi Hamam ve daha sayamayacağımız birçok güzellik sizleri bekliyor. Unutmadan keşkek, patatesli ekmek, patates, haşhaşlı bükme, haşhaşlı katmer ve sucuğumuzu tatmadan sakın ilçemizden ayrılmayın. Tüm misafirlerimizi zaferin kazanıldığı topraklara, Şuhut'a bekliyoruz.
4: Kütahya Porselen hayatın en güzel yerinde. Davetleriniz için en gösterişli yemek takımları, birbirinden şık çay ve kahve fincanları, en güzel sabahlara eşlik eden kahvaltı takımları, en zarif hediyelik eşyalar ve çok özel fırsatlarla fabrika satış mağazamızda. Kütahya Porselen Fabrika Satış Mağazası LG Afyon Otel'de.

lahmacunda 2 adet lahmacun 1 ayran 159 lira 90 kuruş. Lahmacun Afyonkarahisar'da Ambar yolunda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0532 396 1003.

0: Geleneksel lezzet kurumsal kimlikle emin ellerde. Lahmacun.
1: Alo Diyet'ten Afyon'da bir ilk. Kapınıza teslim diyet menü hizmeti Alo Diyet'te. Sağlıklı ve sürdürülebilir beslenme danışmanlığı, diyetisyen Beyza Yağcıoğlu nezaretinde Alo Diyet'te. Kapsamlı vücut analizi, hastalıklarda, gebelikte, emzirmede, çocukluk ve ergenlikte beslenme, sporcu beslenmesi, aralıklı oruç ve obezitede beslenme gibi birçok konuda yanı başınızdayız. Alo Diyet Ali Çetinkaya Mahallesi, İstasyon Çay Bahçesi yanında bulunan yeni yerinde hizmetinizde. Detaylı bilgi için telefon 0535 253 98 08. Bizi Instagram'da Alo Diyet Afyon adresinden takip edebilirsiniz.
2: Dahiliye ve gastroenteroloji uzmanı uzman doktor İsmail Uygan, bilgi ve tecrübesiyle Özel Fuar Hastanesi'nde hizmet vermektedir. Özel Fuar Hastanesi, randevu ve bilgi için telefon 0272 223 44 44 0850 259 30 33.
3: Gün yavaşlarken kendinize ayıracağınız özel bir an var. DoubleTree by Hilton Afyonkarahisar Otel'de hafta sonuna özel %20 indirim ayrıcalığıyla konforlu odalar, kapalı havuzda huzur dolu dakikalar ve seçkin spa deneyimi sizleri bekliyor. Şehrin içinde sessiz bir kaçamak. Dinlenin, yenilenin, lüksün tadını çıkarın. DoubleTree by Hilton Afyonkarahisar. Rezervasyon ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Telefon 0272 220 0330. 0272 220 0330.
4: Afyonkarahisar'da en lezzetli kokoreç Kokocu Ramço'da yenir. Kokoreç, atom kokoreç, sucuk ekmek ve midye çeşitleri Kokocu Ramço'da sizleri bekliyor. Lezzetlerimizi tatmak için tüm kokoreç sevenleri akşam 6'dan sonra işletmemize bekliyoruz. Paket servis numarası 0546 549 0745. Kokocu Ramço, Gazlıgöl Caddesi numara 78'de hizmetinizde. Tüm kokoreç sevenlere içten bir merhaba.
5: Afyon Termal Otel 2 yıldır Gazlıgöl'ün şifalı suyunu ve vazgeçilmez Türk hamam kültürünü yenilikçi hizmet anlayışıyla misafirlerine sunuyor. 1+1 rezidans odalarımızda 4-5 kişi rahatlıkla konaklayabilir. Her odada kişiye özel termal havuz, Türk hamamı ve mutfak ekipmanları mevcuttur. Rezervasyon için telefon 0272 273 70 70 0541 975 70 67. Gazlıgöl'ün en yeni oteli Afyon Termal Otel.
6: Reklamları dinlediniz.
7: 99.9 Afyon Gün FM.
6: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
8: Araç kullanırken cep telefonuyla meşgul olmayın. Seyir halinde telefon kullananların kaza yapma olasılığı kullanmayanlara göre 4 kat daha fazladır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.

0: Şimdi reklamlar.
1: Özel Fuar Hastanesi Cildiye Polikliniğinde akne ve akne izleri için komedon temizliği, peeling ve dermapen uygulamaları dermatoloji doktoru Ali Ertan Ercan tarafından yapılmaktadır. Özel Fuar Hastanesi. Randevu için telefon 223 44 44.
2: Geleneksel deneyimin en özel hali Corel Termal'de. Türk hamamında sıcak mermerin huzuruyla rahatlayın. Köpüklerin eşliğinde tüm yorgunluğunuzu geride bırakın. Corel Termal'in spasından yararlanmak, abone olmak veya otelimizde konaklamak için bizi hemen arayın. Rezervasyon ve bilgi için telefon 0272 252 22 22. Unutulmaz bir tatil için doğru adres. Corel Termal.
3: Evciler Kadın Kooperatifi'nin İstiridye'nin içindeki saklı bir inci gibi özenle ürettiği eşsiz tat incile çikolatası. Modern damak zevkiyle geleneksel emeğin mükemmel uyumu incila. Kadın emeğiyle şekillenen bu özel lezzet kalpleri yumuşatıyor. Evcilerden tüm Türkiye'ye incile çikolataları.
4: Alo Diyet'ten Afyon'da bir ilk. Kapınıza teslim diyet menü hizmeti Alo Diyet'te. Sağlıklı ve sürdürülebilir beslenme danışmanlığı, diyetisyen Beyza Yağcıoğlu nezaretinde Alo Diyet'te. Kişiye özel menü, diyetisyen ve kurye hizmeti, günlük üretim ve dağıtım, diğer şehirlerde devam edebilme imkanı Alo Diyet farkıyla sizlerle. Alo Diyet Ali Çetinkaya Mahallesi, İstasyon Çaybahçesi yanında bulunan yeni yerinde hizmetinizde. Detaylı bilgi için telefon 0535 253 98 08. Bizi Instagram'da Alo Diyet Afyon adresinden takip edebilirsiniz.
5: Sıradan bir günü özel bir güne dönüştürmek ya da özel bir günü unutamayacağınız lezzetlerle kutlamak. Her ikisi için de Afyon'da lezzetin tek bir adresi var. Farina Restaurant. Farina Restaurant, NG Afyon Otel'de. Tadı damağınızda.
6: Gün yavaşlarken kendinize ayıracağınız özel bir an var. Double Tree by Hilton Afyon Karahisar Otel'de hafta sonuna özel %20 indirim ayrıcalığıyla konforlu odalar, kapalı havuzda huzur dolu dakikalar ve seçkin spa deneyimi sizleri bekliyor. Şehrin içinde sessiz bir kaçamak. Dinlenin, yenilenin, lüksün tadını çıkarın. Double Tree by Hilton Afyon Karahisar. Rezervasyon ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Telefon 0272 220 0330. 0272 220 0330.
7: Trafik, kasko, DASK, konut, iş yeri ve sağlık sigortasında Saraç Sigortam her zaman yanı başınızda. Uygun fiyat ve avantajlı poliçe imkanlarından yararlanmak için mutlaka Saraç Sigortam'a uğrayın. Saraç Sigortam'la araçlarınız, iş yerleriniz, konutlarınız ve siz güvence altındasınız. Saraç Sigortam, Saraçlar Çarşısı Uysal Sağlık Sitesi 1. katta hizmetinizde. Telefon 0506 640 41. Bizden teklif almadan asla sigorta yaptırmayın.
8: Ferman Mobilya'da alışverişin tam zamanı. İlk üründe %25, ikinci üründe %35, üçüncü üründe net %45 indirim sizi bekliyor. Tüm mobilya ürünlerinde geçerli bu kampanya kaçmaz. Modern, şık ve kaliteli mobilyalarla evinize yepyeni bir hava katmak istiyorsanız sizi de 9 katlı mağazamıza bekliyoruz.
9: Ferman Mobilya, Gazlı Göl Caddesi numara 92'de.
8: Ferman Mobilya, kalitenin ve şıklığın adresi.
10: Çobanlar'da Şehit Halil İbrahim Atasagun Parkı'ndaki Çobanlar Belediyesi Sosyal Tesislerinde ailenizle beraber uygun fiyata serpme kahvaltı yapmanın keyfini çıkarın. Yeşilliklerin arasında kuş cıvıltıları eşliğinde huzurlu bir sabah sizi bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0537 030 2170.
11: Afyon Karahisar Park Hayat Hastanesi. Randevu için telefon 444 4003. Park Hayat Hastanesi. Sağlıklı günler diler.
12: Reklamları dinlediniz.
13: 99.9 Afyon Gün FM.
12: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
0: Trafikteki yaya can kayıpları tüm kazalardaki can kayıplarının %21'ini oluşturmaktadır. Yaya geçitleri, okul geçitleri ve kavşaklarda yayalara öncelik verin. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
14: Gün efendim 99.9.

Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.

0: Şimdi reklamlar.
1: Afyon Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi açıldı. Fen ve teknoloji odaklı eğitim, yeni nesil teknoloji laboratuvarları, proje tabanlı öğrenme modeli, üniversiteye güçlü hazırlık, ulusal ve uluslararası bilim teknoloji ve proje yarışmaları ve daha sayamayacağımız birçok yenilik Afyon Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi'nde. Telefon 0272 215 36 66. Afyon Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi. Bilimle düşünen, teknolojiyle üreten nesiller için. Termal'in lüks hali, MCG Hotels Termal Spa Convention. Tüm özel günlerinizde MCG Termal Oteli tercih edebilirsiniz. Düğün, nişan, toplantı ve davetlerinizde ekonomik seçeneklerimizi kaçırmayın. En mutlu anlarınızı unutulmaz kılmak için MCG Termal Otel'e bekliyoruz. Müracaat telefonu 0272 246 22 22. mcgtermal.com.
2: Acıktınız mı? Hemen uğrayın, lezzeti kovalamaya başlayın. Bir kova pilavda basmati pirinçli pilavınıza 7 çeşit soslu tavuktan birini ekleyin. Yanında taptaze salatayla tamamlanan lezzet dolu kovayı kapın. Sevgi yolunda lezzeti kovalıyoruz. Bir kova pilav.
1: Devlet destekli, ücretsiz özel mesleki ve teknik Anadolu Lisesi, Özel Teknoloji Afyonkarahisar OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi. Okulumuz, Türkiye, Azerbaycan ve Çin'in de aralarında bulunduğu birçok ülkede bilimsel proje yarışmasında dereceleriyle öne çıktı. Bu okulda iş var. Endüstriyel otomasyon teknolojileri alanımızda eğitim gören öğrencilerin gelecekleri parlak, önleri açık. Bilgi almak için telefon 0542 774 3282. Okulumuz Organize Sanayi Bölgesi 2. Cadde 9. Sokak numara 4'te.
3: Kütahya Porselen hayatın en güzel yerinde. Davetleriniz için en gösterişli yemek takımları, birbirinden şık çay ve kahve fincanları, en güzel sabahlara eşlik eden kahvaltı takımları, en zarif hediyelik eşyalar ve çok özel fırsatlarla fabrika satış mağazamızda. Kütahya Porselen.

0: lahmacunda 2 adet lahmacun 1 ayran 159 lira 90 kuruş. Lahmacun Afyonkarahisar'da Ambar yolunda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0532 396 1003. Geleneksel lezzet kurumsal kimlikle emin ellerde. Lahmacun.
1: DoubleTree by Hilton Afyonkarahisar Otel'in spası, hayatın stresinden arınmak için doğru adres. Bayanlara ve baylara özel hamam, sauna ve sıcak havuz. Büyük yüzme havuzu ve profesyonel masörlerle spa keyfi şimdi çok daha özel. Avantajlı spa ve fitness üyeliği için acele edin. Şehrin içinde size ait bir huzur alanı. DoubleTree by Hilton Afyonkarahisar Otel'in spası için hemen arayın. Telefon 0272 220 0330. 0272 220 0330.
2: Mikro cerrahi yöntemiyle bel ve boyun fıtığı ameliyatları Özel Fuar Hastanesi'nde beyin ve sinir cerrahisi uzmanı operatör doktor Nizamettin Kazan tarafından yapılmaktadır. Özel Fuar Hastanesi. Randevu için telefon 223 44 44.
3: Sevgili misafirlerimiz, Et Enfes'in yeni şubesine davetlisiniz. Geçerken mutlaka uğrayın, lezzetlerimizi deneyin. Sucuk, sucuk döner, köfte, hamburger ve lokum, Enfes et kalitesiyle yeni şubemizde sizleri bekliyor. Et Enfes'in yeni şubesi, Yenice Çevre Yolu Bulvarı, numara 89'da hizmete girdi.
4: Reklamları dinlediniz.
5: 99.9 Afyon Gün FM.
4: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
6: Yolculuğunuz süresince emniyet kemerinizi takın. Emniyet kemeri kullanımı kaza sonrası can kaybı riskini %45, ağır yaralanma riskini %50 oranında azaltır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı, Helvacı Ali, 1900'den günümüze.

0: Şimdi reklamlar.
1: Özel Fuar Hastanesi, Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği'nde tüm ağız ve diş sağlığı işlemleri diş hekimlerimiz Büşra Mermer ve Elif Şevval Akyol tarafından başarıyla yapılmaktadır. Özel Fuar Hastanesi, diş hekimliği işlemleri için lütfen randevu alınız. Telefon 0272 223 44 44.
2: Geleneksel deneyimin en özel hali Corel Termal'di. Türk hamamında sıcak mermerin huzuruyla rahatlayın. Köpüklerin eşliğinde tüm yorgunluğunuzu geride bırakın. Corel Termal'in spasından yararlanmak, abone olmak veya otelimizde konaklamak için bizi hemen arayın. Rezervasyon ve bilgi için telefon 0272 252 22 22. Unutulmaz bir tatil için doğru adres. Corel Termal.

Ve bir ayede her sofra yeni bir hikayeye dönüşüyor. Akdeniz ve Güneydoğu mutfağından seçkin lezzetler, şık sunumlar ve özel bir atmosfer sizleri bekliyor. Le Piraye, yeni bir sofra, yeni bir hikaye. Rezervasyon 0542 357 92 73 0542 357

0: Alo Diyet'ten Afyon'da bir ilk. Kapınıza teslim diyet menü hizmeti Alo Diyet'te. Sağlıklı ve sürdürülebilir beslenme danışmanlığı, diyetisyen Beyza Yağcıoğlu nezaretinde Alo Diyet'te. Kişiye özel menü, diyetisyen ve kurye hizmeti, günlük üretim ve dağıtım, diğer şehirlerde devam edebilme imkanı Alo Diyet farkıyla sizlerle. Alo Diyet Ali Çetinkaya Mahallesi, İstasyon Çaybahçesi yanında bulunan yeni yerinde hizmetinizde. Detaylı bilgi için telefon 0535 253 98 08. Bizi Instagram'da Alo Diyet Afyon adresinden takip edebilirsiniz.
1: Sıradan bir günü özel bir güne dönüştürmek ya da özel bir günü unutamayacağınız lezzetlerle kutlamak. Her ikisi için de Afyon'da lezzetin tek bir adresi var. Farina Restaurant. Farina Restaurant, NG Afyon Otel'de. Tadı damağınızda.
2: Double Tree by Hilton Afyon Karahisar Otel'in spası, hayatın stresinden arınmak için doğru adres. Bayanları ve baylara özel hamam, sauna ve sıcak havuz. Büyük yüzme havuzu ve profesyonel masörlerle spa keyfi şimdi çok daha özel. Avantajlı spa ve fitness üyeliği için acele edin. Şehrin içinde size ait bir huzur alanı. Double Tree by Hilton Afyon Karahisar Otel'in spası için hemen arayın. Telefon 0272 220 0330 0272 220 0330.
3: Trafik, kasko, DASK, konut, iş yeri ve sağlık sigortasında Saraç Sigortam her zaman yanı başınızda. Uygun fiyat ve avantajlı poliçe imkanlarından yararlanmak için mutlaka Saraç Sigortam'a uğrayın. Saraç Sigortam'la araçlarınız, iş yerleriniz, konutlarınız ve siz güvence altındasınız. Saraç Sigortam, Saraçlar Çarşısı, Uysal Sağlık Sitesi 1. katta hizmetinizde. Telefon 0506 600 40 41. Bizden teklif almadan asla sigorta yaptırmayın.
4: Ferman Mobilya'da alışverişin tam zamanı. İlk üründe %25, ikinci üründe %35, üçüncü üründe net %45 indirim sizi bekliyor. Tüm mobilya ürünlerinde geçerli bu kampanya kaçmaz. Modern, şık ve kaliteli mobilyalarla evinize yepyeni bir hava katmak istiyorsanız sizi de 9 katlı mağazamıza bekliyoruz.
5: Ferman Mobilya, Gazlı Göl Caddesi numara 92'de.
4: Ferman Mobilya, kalitenin ve şıklığın adresi.
6: Afyon Karahisar Park Hayat Hastanesi. Randevu için telefon 444 4003. Park Hayat Hastanesi. Sağlıklı günler diler.
7: ProPratik Özkan Otomotiv'de yaptıracağınız kışlık yazlık lastik değişimine, rot ayarına ve yağ bakımlarına uygun fiyat, profesyonel ekip ve ekipmanlarla hizmetinizdeyiz.
8: Firmamızda egzoz emisyon ölçümü yapılmaktadır. Sizleri de zaman kaybetmeden iş yerlerimize bekliyoruz. ProPratik Özkan Otomotiv, aracınızı yola, sizi hayata bağlar. Adres Özkan Otomotiv ProPratik, Ankara yolu 2. kilometre Afyon. Telefon 223-25-0.
9: Reklamları dinlediniz.
10: 99.9 Afyon Gün FM.
9: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
11: Trafikteki yaya can kayıpları tüm kazalardaki can kayıplarının %21'ini oluşturmaktadır. Yaya geçitleri, okul geçitleri ve kavşaklarda yayalara öncelik verin. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
10: ...99.9 Afyon Gün FM.

Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.

0: Şimdi reklamlar.
1: Afyon Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi açıldı. Fen ve teknoloji odaklı eğitim, yeni nesil teknoloji laboratuvarları, proje tabanlı öğrenme modeli, üniversiteye güçlü hazırlık, ulusal ve uluslararası bilim, teknoloji ve proje yarışmaları ve daha sayamayacağımız birçok yenilik Afyon Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi'nde. Telefon 0272 215 36 66. Afyon Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi. Bilimle düşünen, teknolojiyle üreten nesiller için.
2: Kaşık kaşık mutluluk. Bir kova pilavda basmati pirinçli pilavınıza seçeceğiniz soslu tavuk ve salatasıyla renk katıyoruz. Lezzetli kovanızı almak için self servis siparişinizi hemen verebilir, hızlıca teslim alabilirsiniz. Doyurucu ve sağlıklı lezzeti kovalayan herkesi Sevgi Yolu şubemize bekliyoruz. Bir kova pilav. Lezzeti kovalıyoruz.
3: Devlet destekli, ücretsiz özel mesleki ve teknik Anadolu Lisesi, Özel Teknoloji Afyonkarahisar OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi. Okulumuz, Türkiye, Azerbaycan ve Çin'in de aralarında bulunduğu birçok ülkede bilimsel proje yarışmasında dereceleriyle öne çıktı. Bu okulda iş var. Endüstriyel otomasyon teknolojileri alanımızda eğitim gören öğrencilerin gelecekleri parlak, önleri açık. Bilgi almak için telefon 0542 774 32 82. Okulumuz Organize Sanayi Bölgesi 2. Cadde 9. Sokak numara 4'te.
4: Kütahya Porselen hayatın en güzel yerinde. Davetleriniz için en gösterişli yemek takımları, birbirinden şık çay ve kahve fincanları, en güzel sabahlara eşlik eden kahvaltı takımları, en zarif hediyelik eşyalar ve çok özel fırsatlarla fabrika satış mağazamızda. Kütahya Porselen Fabrika Satış Mağazası LG Afyon Otel'de.
5: DoubleTree by Hilton Afyonkarahisar bünyesinde kapılarını açan Larissa Restoran, modern atmosferi ve dingin nehir manzarasıyla misafirlerini benzersiz bir deneyime davet ediyor. Güne zengin ve özenle hazırlanmış açık büfe kahvaltıyla başlayan Larissa, günün ilerleyen saatlerinde ise seçkin alakart menüsüyle damaklara hitap ediyor. Yerel ve uluslararası lezzetler, özel tariflerle Larissa'da yeniden yorumlanıyor. Rezervasyon için telefon 0272 203 çift 030 0272 203 çift 030. Larissa Restoran, lezzetin, manzaranın ve keyfin buluştuğu adres.

0: lahmacunda 2 adet lahmacun 1 ayran 159 lira 90 kuruş. Lahmacun Afyonkarahisar'da Ambar yolunda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0532 396 1003. Geleneksel lezzet kurumsal kimlikle emin ellerde. Lahmacun.
1: Afyonkarahisar'da en lezzetli kokoreç Kokocu Ramço'da yenir. Kokoreç, atom kokoreç, sucuk ekmek ve midye çeşitleri Kokocu Ramço'da sizleri bekliyor. Lezzetlerimizi tatmak için tüm kokoreç sevenleri akşam 6'dan sonra işletmemize bekliyoruz. Paket servis numarası 0546 549 0745. Kokocu Ramço, Gazlıgöl Caddesi numara 78'de hizmetinizde. Tüm kokoreç sevenlere içten bir merhaba.
2: Taşa Migros'lara özel kampanya. 23 Temmuz 19 Ağustos tarihleri arasında Manila Taşa Migros'lardan 3 farklı günde ve tek seferde yapılacak 1500 TL ve üzeri alışverişe 750 money hediye. Detaylı bilgi money.com.tr'de.
3: Reklamları dinlediniz.
4: 99.9 Afyon Gün FM.
3: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
5: Seyahatiniz süresince emniyet kemeriniz takılı, hızınız yasal sınırın altında olsun. Sevdiklerinize kavuşmak için trafik kurallarına uyun. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
6: Günaydın sevgili dinleyenlerimiz. Gün FM'de Güne Merhaba programı başlıyor. Tüm dinleyicilerimize güzel, keyifli, huzur dolu bir gün diliyorum. Yayınımıza hoş geldiniz.

Afyon Belediye Başkanı Burcu Köksal, Tüm Emekliler Derneği tarafından ilimizde düzenlenen 1. Başkanlar Kurulu toplantısına katılarak dernek yöneticileri ve emeklilerle bir araya geldi. Toplantıda emeklilerin karşılaştığı sorunlar, beklentileri ve yaşam kalitesini artırmaya yönelik yapılabilecek çalışmalar ele alındı. Afyon Şehir Gazetesi'ndeyiz sevgili dinleyenlerimiz. Cumhuriyet Halk Partisi Afyon İl Teşkilatı, ilçe başkanları, belediye başkanları, belediye meclis üyeleri, il genel meclisi üyeleri ve çok sayıda partilinin katılımıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nden toplu olarak istifa ederek Özgür Özel tarafından kurulan yeni partiye katıldı.

Haber turumuzda sıradaki durağımız Gazete 3. İlimizde yüksek öğretim kurumları sınavı tercih sürecindeki aday öğrencilere rehberlik etmek amacıyla Afyon Kocatepe Üniversitesi ile Afyon Sağlık Bilimleri Üniversitesi tarafından tanıtım ve tercih danışmanlığı etkinliği gerçekleştirildi. Zafer Meydanı'nda kurulan standlarda üniversitelerin akademik programları, eğitim olanakları, sosyal ve kültürel faaliyetleri hakkında öğrencilere kapsamlı bilgiler verildi. Ve radyomuzun haber sitesi günefem.net'teyiz. Afyonkarahisar Valisi Doktor Naci Aktaş, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Adalet Bakanı Akın Gürlek ve Gençlik ve Spor Bakanı Doktor Osman Aşkın Bakın katılımlarıyla gerçekleştirilen spor güvenliği değerlendirme toplantısına katıldı. Toplantıda 2026-2027 futbol sezonu öncesinde Süper Lig'den alt liglere kadar bütün müsabakaların huzur ve güven ortamında oynanması için alınacak tedbirler değerlendirildi. Ve sevgili dinleyenlerimiz, böylece yerel basına veda ediyoruz.

Gün FM'de Güne Merhaba programındasınız sevgili dinleyenlerimiz ve yayınımızda şimdi hava durumunda sıra. İlimizde bugün hava öğle saatlerine kadar açık, öğle saatlerinden itibaren az bulutlu. Beklenen en yüksek sıcaklık 28, en düşük sıcaklık ise 14 derece. Yeniden müzik diyoruz.

Sevgili dinleyenlerimiz, programımızda şimdi tarihte bugün bölümüne uğruyoruz. Ve her sabah yaptığımız gibi günün tarihçesini sizlerle paylaşacağız. 30 Temmuz'a ulaştık. Bugün yılın 211. günü ve yıl sonuna kadar kalan gün sayısı da 154. ...30 Temmuz'larda bakalım neler yaşandı. 1932 Yaz Olimpiyatları Los Angeles'ta başladı. 1966 Amerika Birleşik Devletleri'ne ait uçaklar... ...Kuzey ve Güney Vietnam arasındaki askerden arındırılmış bölgeyi bombaladı. Yine 1966 İngiltere Almanya'yı 4-2 yenerek... Dünya futbol şampiyonu oldu. 1987 Mekke'de hac sırasında İranlılar Amerika Birleşik Devletleri aleyhine gösteri yaptı. Suudi polisi ateş açtı. Çok sayıda İranlı ve Suudi hayatını kaybetti. 1995 Çeçenistan'la Rusya arasındaki savaşa son veren bir dizi anlaşma Grozny'de imzalandı. Ve 2025 Rusya'daki Kamçatka Yarımadası'nın doğu kıyılarında 8.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bugün Dünya Dostluk Günü sevgili dinleyenlerimiz. Dostluk hayattaki en önemli duygulardan biri ve güven içinde sürdürüldüğünde bir ömür boyu devam ediyor. Tüm dinleyicilerimize güvenebilecekleri ve yaşam boyu eşlik edecekleri dostları olmasını temenni edelim ve sıradaki şarkımızı hep birlikte dinleyelim.

İskender Doğan'ın seslendirdiği bu güzel şarkıyla geçmişe uzandık ve günün atasözüne geçiyoruz kıymetli dinleyenlerimiz. Aynı ölçüde iki kurnaz insan karşılıklı bütün kurnazlıklarını ortaya dökecekleri için birlikte iş yapamazlar. Atalarımız bu durumu iki cambaz bir ipte oynamaz atasözüyle özetliyor.

Gün FM'desiniz, Güne Merhaba programından seslenmeyi sürdürelim ve şimdi akşam yemekleriniz için yemek önerileri sıraladığımız günün menüsüne uğrayalım istiyorum. Bugünün lezzetleri yoğurtlu buğday çorbası, fırında salçalı tavuk, mercimekli bulgur pilavı ve tatlı olarak da parfe. Her gün söylediğimiz gibi bizden tavsiye etmesi pişirip pişirmemek size kalmış.

Sevgili dinleyenlerimiz, Gün FM'desiniz. Güne Merhaba programından seslenmeye devam ediyoruz sizlere. Yeniden güzel bir şarkıya hep birlikte kulak verelim.

Ve sevgili dinleyenlerimiz, dinlediğimiz bu güzel şarkının ardından günün tavsiyesine uğruyoruz. Her sabah yaptığımız gibi. Bugünkü tavsiyemiz şöyle. Hayatta yolunuzu çizerken kalemi başkasının tutmasına izin vermeyin.

Programımız şimdi sevgili dinleyenler iz bırakan kitap cümleleriyle devam ediyor. Bugün Orhan Pamuk'un Masumiyet Müzesi isimli kitabına uğrayacağız. Yazar şöyle diyor: "Hayatımın en mutlu anıymış, bilmiyordum.

Ve sevgili dinleyenlerimiz, Ege'nin seslendirdiği bu güzel şarkının sonrasında Emel Müftüoğlu'yla yayınımıza devam ediyoruz.

0: Bildirimleriniz için sitemizi ziyaret ediniz. www.gulefem.net.
1: Mutluluk bulaşıcıdır. Eğlence kalıcı. Müzik günün bir parçası.
2: Ritimle dans et.
1: Olmazsa olmaz.
2: Yeni heyecanlar yaşamaya hazır mısın?
1: Ritimle dans et.
2: Aç radyonu.
1: Aç radyonu.
2: Aç radyonu.
1: Aç radyonu.
3: Saat 10.
4: Haberler.
3: İyi günler, ben Büşra Tayır'dan haberleri veriyoruz. Türkiye'nin ciğerleri yanıyor. Muğla, Antalya ve Balıkesir'de orman yangınları çıktı. Bazı noktalarda alevler yerleşim alanlarına yaklaştı. Çok sayıda ev boşaltıldı. Yeşil Vatan savunmasında tüm imkanlar seferber edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye genelinde çıkan 90 orman yangınından 81'inin tamamen kontrol altına alındığını açıkladı. Erdoğan, orman yangınlarına karşı vatandaşları da uyardı. 86 milyonun riayet etmesi gereken hususlar var dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun lider diplomasisi devam ediyor. Erdoğan bugün Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun'la Beştepe'de bir araya gelecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye hedefi için yasal düzenlemeyi önümüzdeki günlerde meclise sunacaklarını vurguladı. Bu önemli süreci siyasi partilerimizin de desteğiyle hedefine ulaştıracağız ifadesini kullandı. Erdoğan, terörün Türkiye ekonomisine maliyetinin 2,3 trilyon dolar olduğuna dikkat çekti. Terör engeli ortadan kalktığında Türkiye ekonomisi yeni bir hikaye yazmaya başlayacak dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, her gün yeni bir krizin baş gösterdiği küresel konjektürde ekonomide yaşanan çoklu şokları başarıyla yönettiklerini söyledi. Bölgemizdeki çatışmalara rağmen Türkiye ekonomisi dimdik ayaktadır dedi. Erdoğan, Türkiye'nin her türlü zorluğu aşacak güce sahip olduğunu belirtti. CHP Genel Merkezi'ndeki seçmen veri tabanının hukuka aykırı şekilde ele geçirildiği iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla harekete geçen siber suçlarla mücadele ekipleri iki şüphelinin adreslerine baskın düzenledi. Çok sayıda dijital materyale el konuldu. Ankara Etimesgut Belediyesi'ne yolsuzluk iddiasıyla operasyon düzenlendi. Aralarında Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nda bulunduğu 52 şüpheli gözaltına alındı. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında son operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheli adliyeye sevk edildi. Kırklareli'nde bir içecek üretim fabrikasında patlama meydana geldi. İki işçi hayatını kaybetti. Önümüzdeki yıl kutsal topraklara gidecek hacı adaylarının kesit kayıt işlemi bugün başladı. Kayıt işlemleri 18 Ağustos'a kadar E-Devlet'ten yapılacak. Hacı adaylarının vize alabilmeleri için pasaportlarının en az 20 Kasım 2020'ye kadar geçerli olması gerekiyor. Almanya ile Suriye arasında yaklaşık 15 yılının ardından ilk direkt tarifeli uçuş gerçekleştirildi. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Mart ayında Berlin'i ziyaret etmiş, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi kararlaştırılmıştı. Beyaz Saray'da Trump'la soykırımcı Netanyahu arasındaki görüşmede Suriye başlığında ilginç gelişmeler yaşandı. ABD merkezli haber sitesi Axios'un iddiasına göre Netanyahu görüşmede çıkardığı Suriye haritasında Trump'a Türkiye'nin Suriye'de kontrol ettiği alan bizimkinin 50 katı dedi. Bu iddiaya cevap veren ABD'li bir yetkili, Suriye'nin güneyindeki İsrail işgalinden farklı olarak Suriye'nin kuzeyindeki Türk askeri varlığının bugün Suriye hükümetinin rızası ve daveti üzerine gerçekleştiğini belirtti. Hamas heyeti Gazze'deki ateşkesin ikinci aşaması için Kahire'de müzakerelere başladı. Heyet Mısır, Katar ve Türkiye'den arabulucularla görüşecek. Filistinli gruplar ve siyasi güçlerle istişarelerde bulunacak. Katil İsrail Gazze'de ateşkesi ihlal etmeye devam ediyor. İsrail ordusunun Gazze şeridinin orta kesimindeki Deir Belah kentinde sivil yerleşim alanlarına hedef alan saldırıları bölgede büyük yıkıma yol açtı. ABD bir kez daha İran'ı vurdu. ABD ordusu İran'a yönelik hava saldırısı düzenlendiğini duyurdu. Rusya gece boyu başta Ukrayna'nın başkenti Kiev olmak üzere çok sayıda şehre saldırdı. Kiev'de bir kişi, Kryvyi Rih şehrinde 6 kişi hayatını kaybetti. Spor. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanşında Górnik Zabrze'ye konuk oldu. İstanbul'da 1-0 kazanan temsilcimiz Polonya'da 1-1'lik skorla 3. eleme turuna çıktı. Sarı lacivertliler bu turda Sturm Graz'la karşılaşacak. Avrupa arenasında bugün 2 temsilcimiz daha sahne alacak. Beşiktaş Avrupa Ligi 2. eleme turunda tek golle geçtiği Midyeland'da bu kez deplasmanda kozlarını paylaşacak. Mücadele 20'de başlayacak. Başakşehir ise Konferans Ligi 2. eleme turunda Inter Turku'ya konuk olacak. 1-1 biten maçın rövanşı 19'da başlayacak ve TRT 1 Tabi ve TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. Haberleri sunduk.
5: Sizin sesiniz 99.9 Gün FM.
6: Şimdi reklamlar.
7: Afyon Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi açıldı. Fen ve teknoloji odaklı eğitim, yeni nesil teknoloji laboratuvarları, proje tabanlı öğrenme modeli, üniversiteye güçlü hazırlık, ulusal ve uluslararası bilim teknoloji ve proje yarışmaları ve daha sayamayacağımız birçok yenilik Afyon Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi'nde. Telefon 0272 215 36 66. Afyon Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji

0: Teknoloji Lisesi. Bilimle düşünen, teknolojiyle üreten nesiller için.
1: Acıktınız mı? Hemen uğrayın, lezzeti kovalamaya başlayın. Bir kova pilavda basmati pirinçli pilavınıza 7 çeşit soslu tavuktan birini ekleyin. Yanında taptaze salatayla tamamlanan lezzet dolu kovayı kapın. Sevgi yolunda lezzeti kovalıyoruz. Bir kova pilav.
0: Devlet destekli, ücretsiz özel mesleki ve teknik Anadolu Lisesi, Özel Teknoloji Afyonkarahisar OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi. Okulumuz, Türkiye, Azerbaycan ve Çin'in de aralarında bulunduğu birçok ülkede bilimsel proje yarışmasında dereceleriyle öne çıktı. Bu okulda iş var. Endüstriyel otomasyon teknolojileri alanımızda eğitim gören öğrencilerin gelecekleri parlak, önleri açık. Bilgi almak için telefon 0542 774 3282. Okulumuz Organize Sanayi Bölgesi 2. Cadde 9. Sokak numara 4'te.
2: Kütahya Porselen hayatın en güzel yerinde. Davetleriniz için en gösterişli yemek takımları, birbirinden şık çay ve kahve fincanları, en güzel sabahlara eşlik eden kahvaltı takımları, en zarif hediyelik eşyalar ve çok özel fırsatlarla fabrika satış mağazamızda. Kütahya Porselen Fabrika Satış Mağazası LG Afyon Otel'de.

0: lahmacunda 2 adet lahmacun 1 ayran 159 lira 90 kuruş. Lahmacun Afyonkarahisar'da Ambar yolunda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0532 396 1003. Geleneksel lezzet kurumsal kimlikle emin ellerde. Lahmacun. Gazlı Göl Arya Termal'den muhteşem kampanya. Sadece oda konaklama 2500, 2 gece konaklama ise 5000 lira. Üstelik spa hizmetlerinden %20 indirim imkanı. Rezervasyon için hemen arayın 0553 942 77 03. Dinlenin, yenilenin. Arya Termal.
1: Alo Diyet'ten Afyon'da bir ilk. Kapınıza teslim diyet menü hizmeti Alo Diyet'te. Sağlıklı ve sürdürülebilir beslenme danışmanlığı, diyetisyen Beyza Yağcıoğlu nezaretinde Alo Diyet'te. Kapsamlı vücut analizi, hastalıklarda, gebelikte, emzirmede, çocukluk ve ergenlikte beslenme, sporcu beslenmesi, aralıklı oruç ve obezitede beslenme gibi birçok konuda yanı başınızdayız. Alo Diyet Ali Çetinkaya Mahallesi, İstasyon Çay Bahçesi yanında bulunan yeni yerinde hizmetinizde. Detaylı bilgi için telefon 0535 253 98 08. Bizi Instagram'da Alo Diyet Afyon adresinden takip edebilirsiniz.
2: Gün yavaşlarken kendinize ayıracağınız özel bir an var. Double Tree by Hilton Afyonkarahisar Otel'de hafta sonuna özel %20 indirim ayrıcalığıyla konforlu odalar, kapalı havuzda huzur dolu dakikalar ve seçkin spa deneyimi sizleri bekliyor. Şehrin içinde sessiz bir kaçamak. Dinlenin, yenilenin, lüksün tadını çıkarın. Double Tree by Hilton Afyonkarahisar. Rezervasyon ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Telefon 0272 220 03 30 0272 220 03 30.
0: Afyonkarahisar'da en lezzetli kokoreç Kokocu Ramço'da yenir. Kokoreç, atom kokoreç, sucuk ekmek ve midye çeşitleri Kokocu Ramço'da sizleri bekliyor. Lezzetlerimizi tatmak için tüm kokoreç sevenleri akşam 6'dan sonra işletmemize bekliyoruz. Paket servis numarası 0546 549 07 45. Kokocu Ramço, Gazlıgöl Caddesi numara 78'de hizmetinizde. Tüm kokoreç sevenlere içten bir merhaba.
3: Afyon Termal Otel 2 yıldır Gazlıgöl'ün şifalı suyunu ve vazgeçilmez Türk hamam kültürünü yenilikçi hizmet anlayışıyla misafirlerine sunuyor. 1 artı 1 rezidans odalarımızda 4-5 kişi rahatlıkla konaklayabilir. Her odada kişiye özel termal havuz, Türk hamamı ve mutfak ekipmanları mevcuttur. Rezervasyon için telefon 0272 273 70 70 0541 975 70 67. Gazlıgöl'ün en yeni oteli Afyon Termal Otel.
1: Reklamları dinlediniz.
4: 99.9 Afyon Gün FM.
1: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
5: Motosiklet ve motorlu bisiklet kazalarındaki can kayıpları tüm kazalardaki can kayıplarının %25'ini oluşturmaktadır. Sevdiklerinize kavuşmak için kaskınızı takın. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

Güne Merhaba'nın ikinci bölümündeyiz ve Belkıs Akkale'den bir türküyle devam edeceğiz sevgili dinleyenlerimiz. Uzunca süredir çalmadığımız güzel türkülerinden birini seçtim sizler için, Turnam diyor.

Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.

0: Şimdi reklamlar.
1: Geleneksel deneyimin en özel hali Corel Termal'di. Türk hamamında sıcak mermerin huzuruyla rahatlayın. Köpüklerin eşliğinde tüm yorgunluğunuzu geride bırakın. Corel Termal'in spasından yararlanmak, abone olmak veya otelimizde konaklamak için bizi hemen arayın. Rezervasyon ve bilgi için telefon 0272 252 22 22. Unutulmaz bir tatil için doğru adres. Corel Termal.
2: Termal'in lüks hali MCG Hotels Termal Spa Convention. Tüm özel günlerinizde MCG Termal Oteli tercih edebilirsiniz. Düğün, nişan, toplantı ve davetlerinizde ekonomik seçeneklerimizi kaçırmayın. En mutlu anlarınızı unutulmaz kılmak için MCG Termal Otel'e bekliyoruz. Müracaat telefonu 0272 246 22 22. mcgtermal.com.

0: Le Piraye'de her sofra yeni bir hikayeye dönüşüyor. Akdeniz ve Güneydoğu mutfağından seçkin lezzetler, şık sunumlar ve özel bir atmosfer sizleri bekliyor. Le Piraye, yeni bir sofra, yeni bir hikaye. Rezervasyon 0542 357 92 73 0542 357 92 73
1: Yeni bir sofra, yeni bir hikaye.
2: Dermatoloji uzmanı Doktor Duygu Gencer, Uydukent Selçuklu Mahallesi 1455. Sokak, Çavdarlar Suite Daire 1'de bulunan kliniğinde hizmet vermektedir. Randevu ve bilgi için telefon 0541 868 1511. Unutmayın, cildimiz en değerli giysimiz.
3: Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet, karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı?

0: Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı, Helvacı Ali, 1900'den günümüze.
1: Sıradan bir günü özel bir güne dönüştürmek ya da özel bir günü unutamayacağınız lezzetlerle kutlamak. Her ikisi için de Afyon'da lezzetin tek bir adresi var. Farina Restaurant. Farina Restaurant, NG Afyon Otel'de. Tadı damağınızda.
2: Gün yavaşlarken kendinize ayıracağınız özel bir an var. DoubleTree by Hilton Afyonkarahisar Otel'de hafta sonuna özel %20 indirim ayrıcalığıyla konforlu odalar, kapalı havuzda huzur dolu dakikalar ve seçkin spa deneyimi sizleri bekliyor. Şehrin içinde sessiz bir kaçamak. Dinlenin, yenilenin, lüksün tadını çıkarın. DoubleTree by Hilton Afyonkarahisar. Rezervasyon ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Telefon 0272 220 0330. 0272 220 0330.
3: Trafik, kasko, DASK, konut, iş yeri ve sağlık sigortasında Saraç Sigortam her zaman yanı başınızda. Uygun fiyat ve avantajlı poliçe imkanlarından yararlanmak için mutlaka Saraç Sigortam'a uğrayın. Saraç Sigortam'la araçlarınız, iş yerleriniz, konutlarınız ve siz güvence altındasınız. Saraç Sigortam, Saraçlar Çarşısı Uysal Sağlık Sitesi 1. katta hizmetinizde. Telefon 0506 600 40 41. Bizden teklif almadan asla sigorta yaptırmayın.
0: Afyon Karahisar Park Hayat Hastanesi. Randevu için telefon 444 4003. Park Hayat Hastanesi. Sağlıklı günler diler.
4: ProPratik Özkan Otomotiv'de yaptıracağınız kışlık yazlık lastik değişimine, rot ayarına ve yağ bakımlarına uygun fiyat, profesyonel ekip ve ekipmanlarla hizmetinizdeyiz.
5: Firmamızda egzoz emisyon ölçümü yapılmaktadır. Sizleri de zaman kaybetmeden iş yerlerimize bekliyoruz. ProPratik Özkan Otomotiv, aracınızı yola, sizi hayata bağlar. Adres Özkan Otomotiv ProPratik, Ankara yolu 2. kilometre Afyon. Telefon 223-25-0.
6: Reklamları dinlediniz.
7: 99.9 Afyon Gün FM.
6: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
8: Trafikteki yaya can kayıpları tüm kazalardaki can kayıplarının %21'ini oluşturmaktadır. Yaya geçitleri, okul geçitleri ve kavşaklarda yayalara öncelik verin. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

Ayna grubu güzel bir türküyle bizlerle birlikte oldu. Programımızın son bölümüne de böylece merhaba dedik.

Deniz Seki'nin bu güzel şarkısıyla programımızın bugün de sonuna geldik kıymetli dinleyenlerimiz. Eşlik edip yalnız bırakmayan tüm dinleyicilerimize teşekkür ediyoruz. 1972'den dönüş filminden bize yadigar kalan güzel bir şarkı Hasretinle Yandı Gönlümle veda ediyorum sizlere. Hoşça kalın.

0: Şimdi reklamlar.
1: Brucella, korunulabilen ve tedavi edilen bir hastalıktır. Diğer enfeksiyon hastalıklarında olduğu gibi, Brucella hastalığının da teşhisi ve tedavisi Özel Fuar Hastanesi'nde uzman doktor Ali Rıza Bahadır tarafından yapılmaktadır. Özel Fuar Hastanesi, randevu için telefon 223 44 44.
2: Afyon Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi açıldı. Fen ve teknoloji odaklı eğitim, yeni nesil teknoloji laboratuvarları, proje tabanlı öğrenme modeli, üniversiteye güçlü hazırlık, ulusal ve uluslararası bilim teknoloji ve proje yarışmaları ve daha sayamayacağımız birçok yenilik Afyon Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi'nde. Telefon 0272 215 36 66. Afyon Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi. Bilimle düşünen, teknolojiyle üreten nesiller için.
3: Kaşık kaşık mutluluk. Bir kova pilavda basmati pirinçli pilavınıza seçeceğiniz soslu tavuk ve salatasıyla renk katıyoruz. Lezzetli kovanızı almak için self servis siparişinizi hemen verebilir, hızlıca teslim alabilirsiniz. Doyurucu ve sağlıklı lezzeti kovalayan herkesi Sevgi Yolu şubemize bekliyoruz. Bir kova pilav, lezzeti kovalıyoruz.
4: Devlet destekli, ücretsiz özel mesleki ve teknik Anadolu Lisesi, Özel Teknoloji Afyonkarahisar OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi. Okulumuz, Türkiye, Azerbaycan ve Çin'in de aralarında bulunduğu birçok ülkede bilimsel proje yarışmasında dereceleriyle öne çıktı. Bu okulda iş var. Endüstriyel otomasyon teknolojileri alanımızda eğitim gören öğrencilerin gelecekleri parlak, önleri açık. Bilgi almak için telefon 0542 774 3282. Okulumuz Organize Sanayi Bölgesi 2. Cadde 9. Sokak numara 4'te.
5: Termal'in lüks hali, MCG Hotels Termal Spa Convention. Termal Spa deneyimi, kapalı açık yüzme havuzları, doğa ile iç içe huzurlu atmosfer. MCG Termal Otel'de kendinize bir iyilik yapın. Hem ruhunuzu hem bedeninizi yenileyin. Solaryum hizmeti ve maderoterapi tekniğiyle selülit masajı da MCG Termal'de sizleri bekliyor. Spa aboneliği için hemen arayın. Müracaat telefonu 0272 246 22 22. MCG Termal.com.

0: lahmacunda 2 adet lahmacun 1 ayran 159 lira 90 kuruş. Lahmacun Afyonkarahisar'da Amba yolunda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0532 396 10 03. Geleneksel lezzet kurumsal kimlikle emin ellerde. Lahmacun. Gazlı Göl Arya Termal'den muhteşem kampanya. Sadece oda konaklama 2500, 2 gece konaklama ise 5000 lira. Üstelik spa hizmetlerinden %20 indirim imkanı. Rezervasyon için hemen arayın 0553 942 77 03. Dinlenin, yenilenin. Arya Termal. DoubleTree by Hilton Afyonkarahisar Otel'in spası, hayatın stresinden arınmak için doğru adres. Bayanlara ve baylara özel hamam, sauna ve sıcak havuz. Büyük yüzme havuzu ve profesyonel masörlerle spa keyfi şimdi çok daha özel. Avantajlı spa ve fitness üyeliği için acele edin. Şehrin içinde size ait bir huzur alanı. DoubleTree by Hilton Afyonkarahisar Otel'in spası için hemen arayın. Telefon 0272 220 0330 0272 220 0330. Afyonkarahisar'da en lezzetli kokoreç Kokocu Ramço'da yenir. Kokoreç, atom kokoreç, sucuk ekmek ve midye çeşitleri Kokocu Ramço'da sizleri bekliyor. Lezzetlerimizi tatmak için tüm kokoreç sevenleri akşam 6'dan sonra işletmemize bekliyoruz. Paket servis numarası 0546 549 0745. Kokocu Ramço, Gazlıgöl Caddesi numara 78'de hizmetinizde. Tüm kokoreç sevenlere içten bir merhaba. Sevgili misafirlerimiz, Et Enfes'in yeni şubesine davetlisiniz. Geçerken mutlaka uğrayın, lezzetlerimizi deneyin. Sucuk, sucuk döner, köfte, hamburger ve lokum, Enfes et kalitesiyle yeni şubemizde sizleri bekliyor. Et Enfes'in yeni şubesi, Yenice Çevre Yolu Bulvarı numara 89'da hizmete girdi. Reklamları dinlediniz.
1: 99.9 Afyon Gün FM.
0: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
2: Şehirler arası otobüslerde emniyet kemeri takmak yasal zorunluluktur. Kaza anında emniyet kemeri sizi darbelerden korur ve ağır yaralanma riskini %50 oranında azaltır. Yolculuğunuz süresince emniyet kemerinizi takın. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: gözlerim
1: ağlam. 99.9 Afyon Gün Efem.

Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.

0: Şimdi reklamlar.
1: Özel Fuar Hastanesi'nde tüm kadın hastalıkları ve doğum işlemleri kadın hastalıkları doğum uzmanımız Operatör Doktor Fatma Sezgin tarafından başarıyla yapılmaktadır. Özel Fuar Hastanesi. Randevu için telefon 0272 223 44 44.
2: Hastanemiz göz hastalıkları ünitesinde katarakt ameliyatları uzman doktorlarımız Operatör Doktor Zübeyde Aydın Başhekim ve Operatör Doktor Yusuf Oklu nezaretinde başarıyla yapılmaktadır.
3: Özel Fuar Hastanesi. Randevu için telefon 223 44 44.
4: Geleneksel deneyimin en özel hali Corel Termal'de. Türk hamamında sıcak mermerin huzuruyla rahatlayın. Köpüklerin eşliğinde tüm yorgunluğunuzu geride bırakın. Corel Termal'in spasından yararlanmak, abone olmak veya otelimizde konaklamak için bizi hemen arayın. Rezervasyon ve bilgi için telefon 0272 252 22 22. Unutulmaz bir tatil için doğru adres. Corel Termal.
5: Alo Diyet'ten Afyon'da bir ilk. Kapınıza teslim diyet menü hizmeti Alo Diyet'te. Sağlıklı ve sürdürülebilir beslenme danışmanlığı, diyetisyen Beyza Yağcıoğlu nezaretinde Alo Diyet'te. Kişiye özel menü, diyetisyen ve kurye hizmeti, günlük üretim ve dağıtım, diğer şehirlerde devam edebilme imkanı Alo Diyet farkıyla sizlerle. Alo Diyet Ali Çetinkaya Mahallesi, İstasyon Çaybahçesi yanında bulunan yeni yerinde hizmetinizde. Detaylı bilgi için telefon 0535 253 98 08. Bizi Instagram'da Alo Diyet Afyon adresinden takip edebilirsiniz.
6: Sıradan bir günü özel bir güne dönüştürmek ya da özel bir günü unutamayacağınız lezzetlerle kutlamak. Her ikisi için de Afyon'da lezzetin tek bir adresi.

0: Var. Farina Restorant. Farina Restorant, NG Afyon Otel'de. Tadı damağınızda. DoubleTree by Hilton Afyon Karahisar Otel'in spası, hayatın stresinden arınmak için doğru adres. Bayanlara ve baylara özel hamam, sauna ve sıcak havuz. Büyük yüzme havuzu ve profesyonel masörlerle spa keyfi şimdi çok daha özel. Avantajlı spa ve fitness üyeliği için acele edin. Şehrin içinde size ait bir huzur alanı. DoubleTree by Hilton Afyon Karahisar Otel'in spası için hemen arayın. Telefon 0272 220 0330. 0272 220 0330. Trafik, kasko, DASK, konut, iş yeri ve sağlık sigortasında Saraç Sigortam her zaman yanı başınızda. Uygun fiyat ve avantajlı poliçe imkanlarından yararlanmak için mutlaka Saraç Sigortam'a uğrayın. Saraç Sigortam'la araçlarınız, iş yerleriniz, konutlarınız ve siz güvence altındasınız. Saraç Sigortam, Saraçlar Çarşısı Uysal Sağlık Sitesi 1. katta hizmetinizde. Telefon 0506 600 40 41. Bizden teklif almadan asla sigorta yaptırmayın.
1: Ferman Mobilya'da alışverişin tam zamanı. İlk üründe %25, ikinci üründe %35, üçüncü üründe net %45 indirim sizi bekliyor. Tüm mobilya ürünlerinde geçerli bu kampanya kaçmaz. Modern, şık ve kaliteli mobilyalarla evinize yepyeni bir hava katmak istiyorsanız sizi de 9 katlı mağazamıza bekliyoruz.
2: Ferman Mobilya, Gazlı Göl Caddesi numara 92'de.
1: Ferman Mobilya, kalitenin ve şıklığın adresi.
3: Afyon Karahisar Park Hayat Hastanesi. Randevu için telefon 444-4003. Park Hayat Hastanesi. Sağlıklı günler diler. Reklamları dinlediniz.
4: 99.9 Afyon Gün FM.
0: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
5: Trafikteki yaya can kayıpları tüm kazalardaki can kayıplarının %21'ini oluşturmaktadır. Yaya geçitleri, okul geçitleri ve kavşaklarda yayalara öncelik verin. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
0: Gün FM 99.9.

Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.

0: Son kez mandina dilimiyor sayenizde.
1: Gün efendim 99.9.

0: vurguladı. Bu önemli süreci siyasi partilerimizin de desteğiyle hedefine ulaştıracağız ifadesini kullandı. Erdoğan, terörün Türkiye ekonomisine maliyetin 2,3 trilyon dolar olduğuna dikkati çekti. Terör engeli ortadan kalktığında Türkiye ekonomisi yeni bir hikaye yazmaya başlayacak dedi. Türkiye'nin farklı noktalarında çıkan orman yangınlarıyla mücadele aralıksız sürüyor. Tarım Orman Bakanı İbrahim Yumaklı son duruma ilişkin konuştu. 115 yangından 110'unun kontrol altına alındığını duyurdu. Yumaklı, vatandaşlardan yangın alanlarına yaklaşmamalarını istedi. Antalya'nın Alanya ilçesinde dün başlayan orman yangınına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor. Yangın nedeniyle 3 mahallede 45 konut tahliye edildi. Muğla'da çıkan orman yangınlarında çalışmalar, havadan ve karadan verilen etkili mücadele sonucu hızla iyiye gidiyor. Seydikemer'deki yangın büyük oranda kontrol altına alındı. Fethiye'deki yangın ise enerjisi düşürüldü. Mersin'in Aydıncık ilçesinde de orman yangını çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Çanakkale ve Yalova'daki orman yangınları ise tamamen kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürüyor. CHP ve Yeni Parti'de hareketli günler yaşanıyor. CHP bugün mecliste kapalı grup toplantısı düzenleyecek. 44 milletvekilinin katılması beklenen toplantıda grup yönetim kurulu, disiplin kurulu ve denetçi için seçim yapılacak. Özgür Özel'in genel başkanı olduğu Yeni Parti'nin yol haritası ise şekilleniyor. Meclis grup yönetim kurulunun belirlendiği toplantıda Özel, milletvekillerini uyardı. CHP tartışmalarından uzak durun, esprisini dahi yapmayın ifadesini kullandı. Ankara Etimesgut Belediyesi'ne yolsuzluk iddiasıyla operasyon düzenlendi. Aralarında belediye başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da bulunduğu 52 şüpheli gözaltına alındı. Çanakkale Boğazı'nda seyreden bir yük gemisi makine arızası nedeniyle karaya oturdu. Ekipler kısa sürede olaya müdahale etti. Gemi bulunduğu yerden kurtarılarak yüzdürüldü. Olay nedeniyle Çanakkale Boğazı'nda çift yönlü askıya alınan gemi trafiği normale döndü. Haziran ayı işsizlik verileri açıklandı. İşsizlik oranı yarım puanlık düşüşle %7,6'ya geriledi. Böylece işsizlikte tek hane serisi 38. aya taşınmış oldu. İçişleri Bakanlığı yaklaşık 35 milyon araç sahibini ilgilendiren yeni uygulamayı duyurdu. Araçlara sonradan takılan port bagaj, araç üstü çadır ve kayak taşıma aparatları artık teknik tadilat kapsamında değerlendirilmeyecek. Bu ekipmanlar nedeniyle trafik cezası uygulanmayacak. Türkiye ile Suriye arasında farklı alanlarda işbirliği güçleniyor. İki ülkenin merkez bankaları arasında Türk Lirası Mevduat Hesabı Anlaşması imzalandı. ABD Merkez Bankası Fed politika faizini beklentiler dahilinde %3,5 ile 3,75 aralığında sabit tuttu. Haziran toplantısındaki politika metni değiştirilmedi. ABD bir kez daha İran'ı vurdu. Keşim Adası'nda biri çocuk, 3 kişi öldü. İran devrim muhafızları saldırganı cezalandıracağız açıklaması yaptı. Tahran'ın Kuveyt'e yönelik saldırısında da bir kişi hayatını kaybetti. Pakistan ise karşılıklı saldırılara karşın müzakerelerin sürdüğünü açıkladı. Katil İsrail Gazze'de ateşkesi ihlal etmeye devam ediyor. İsrail ordusunun Gazze şeridinin orta kesimindeki Deir Belah kentinde sivil yerleşim alanlarına hedef alan saldırıları bölgede büyük yıkıma yol açtı. Japonya güneyini vuran 7,1'lik depremin ardından yaralarını sarmaya çalışıyor. Can kaybı 28'e yükseldi, arama kurtarma çalışmaları ise sürüyor. Avrupa'da orman yangınlarıyla mücadele devam ediyor. Fransa ve İspanya'da devam eden yangınlar nedeniyle on binlerce kişi tahliye edildi. İtalya ve Yunanistan'da yeni noktalarda alevler yükseldi. Spor. Avrupa arenasında bugün iki temsilcimiz daha sahne alacak. Beşiktaş Avrupa Ligi 2. eleme turunda tek golle geçtiği Midyaland'la bu kez deplasmanda kozlarını paylaşacak. Mücadele 20'de başlayacak. Başakşehir ise Konferans Ligi 2. eleme turunda Inter Turku'ya konuk olacak. 1-1 biten maçın rövanşı 19'da başlayacak ve TRT 1, Tabi ve TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. Haberleri sunduk.
1: Gün FM 99.9. Şimdi reklamlar.
2: Özel Fuar Hastanesi Cildiye Polikliniğinde akne ve akne izleri için komedon temizliği, peeling ve dermapen uygulamaları dermatoloji doktoru Ali Ertan Ercan tarafından yapılmaktadır. Özel Fuar Hastanesi. Randevu için telefon 223 44 44.
3: Afyon Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi açıldı. Fen ve teknoloji odaklı eğitim, yeni nesil teknoloji laboratuvarları, proje tabanlı öğrenme modeli, üniversiteye güçlü hazırlık, ulusal ve uluslararası bilim teknoloji ve proje yarışmaları ve daha sayamayacağımız birçok yenilik Afyon Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi'nde. Telefon 0272 215 36 66. Afyon Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi. Bilimle düşünen, teknolojiyle üreten nesiller için.
4: Acıktınız mı? Hemen uğrayın, lezzeti kovalamaya başlayın. Bir kova pilavda basmati pirinçli pilavınıza 7 çeşit soslu tavuktan birini ekleyin. Yanında taptaze salatayla tamamlanan lezzet dolu kovayı kapın. Sevgi yolunda lezzeti kovalıyoruz. Bir kova pilav.
5: Devlet destekli, ücretsiz özel mesleki ve teknik Anadolu Lisesi, Özel Teknoloji Afyonkarahisar OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi. Okulumuz, Türkiye, Azerbaycan ve Çin'in de aralarında bulunduğu birçok ülkede bilimsel proje yarışmasında dereceleriyle öne çıktı. Bu okulda iş var. Endüstriyel otomasyon teknolojileri alanımızda eğitim gören öğrencilerin gelecekleri parlak, önleri açık. Bilgi almak için telefon 0542 774 32 82. Okulumuz Organize Sanayi Bölgesi 2. Cadde 9. Sokak numara 4'te.
6: Double Tree by Hilton Afyonkarahisar bünyesinde kapılarını açan Larissa Restoran, modern atmosferi ve dingin nehir manzarasıyla misafirlerini benzersiz bir deneyime davet ediyor. Güne zengin ve özenle hazırlanmış açık büfe kahvaltıyla başlayan Larissa, günün ilerleyen saatlerinde ise seçkin alakart menüsüyle damaklara hitap ediyor. Yerel ve uluslararası lezzetler, özel tariflerle Larissa'da yeniden yorumlanıyor. Rezervasyon için telefon 0272 203 çift 030 0272 203 çift 030. Larissa Restoran, lezzetin, manzaranın ve keyfin buluştuğu adres.
7: Danaoğlu Şarküteri, kalite ve organik lezzetler bir arada. Günlük inek sütü, keçi sütü, manda sütü, %100 manda kaymağı, köy tereyağı, günlük köy yumurtası ve köy yoğurdu, peynir çeşitleri ve daha birçok ürün Danaoğlu Şarküteri'de. Danaoğlu Şarküteri, Gazlıgöl Caddesi, numara 68 Taksim A'da. Telefon 0272 212 11 73. Doğal ve organik lezzetler. Danaoğlu Şarküteri'den.

0: Lahmacun'da 2 adet lahmacun 1 ayran 159 lira 90 kuruş. Lahmacun Afyonkarahisar'da Ambar yolunda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0532 396 1003. Geleneksel lezzet kurumsal kimlikle emin ellerde. Lahmacun. Afyonkarahisar'da en lezzetli kokoreç Kokocu Ramço'da yenir. Kokoreç, atom kokoreç, sucuk ekmek ve midye çeşitleri Kokocu Ramço'da sizleri bekliyor. Lezzetlerimizi tatmak için tüm kokoreç sevenleri akşam 6'dan sonra işletmemize bekliyoruz. Paket servis numarası 0546 549 07 45. Kokocu Ramço, Gazlıgöl Caddesi numara 78'de hizmetinizde. Tüm kokoreç sevenlere içten bir merhaba.
1: Taşa Migros'lara özel kampanya. 23 Temmuz 19 Ağustos tarihleri arasında Manila Taşa Migros'lardan 3 farklı günde ve tek seferde yapılacak 1500 TL ve üzeri alışverişe 750 mani hediye. Detaylı bilgi mani.com.tr'de.
2: Çobanlar'da Şehit Halil İbrahim Atasagun Parkı'ndaki Çobanlar Belediyesi Sosyal Tesislerinde ailenizle beraber uygun fiyata serpme kahvaltı yapmanın keyfini çıkarın. Yeşilliklerin arasında kuş cıvıltıları eşliğinde huzurlu bir sabah sizi bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0537 030 21 70.
3: Reklamları dinlediniz.
4: 99.9 Afyon Gün FM.
3: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
5: Araç kullanırken cep telefonuyla meşgul olmayın. Seyir halinde telefon kullananların kaza yapma olasılığı kullanmayanlara göre 4 kat daha fazladır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Şimdi reklamlar.
1: Özel Fuar Hastanesi Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniğinde tüm ağız ve diş sağlığı işlemleri diş hekimlerimiz Büşra Mermer ve Elif Şevval Akyol tarafından başarıyla yapılmaktadır. Özel Fuar Hastanesi diş hekimliği işlemleri için lütfen randevu alınız. Telefon 0272 223 44 44.
2: Geleneksel deneyimin en özel hali Corel Termal'di. Türk hamamında sıcak mermerin huzuruyla rahatlayın. Köpüklerin eşliğinde tüm yorgunluğunuzu geride bırakın. Corel Termal'in spasından yararlanmak, abone olmak veya otelimizde konaklamak için bizi hemen arayın. Rezervasyon ve bilgi için telefon 0272 252 22 22. Unutulmaz bir tatil için doğru adres. Corel Termal.

0: Kepirayede her sofra yeni bir hikayeye dönüşüyor. Akdeniz ve Güneydoğu mutfağından seçkin lezzetler, şık sunumlar ve özel bir atmosfer sizleri bekliyor. Lepiraye, yeni bir sofra, yeni bir hikaye. Rezervasyon 0542 357 92 73 0542 357 92 73
1: Yeni bir sofra, yeni bir hikaye.
2: Dermatoloji uzmanı Doktor Duygu Gencer, Uydukent Selçuklu Mahallesi 1455. Sokak Çavdarlar Suite Daire 1'de bulunan kliniğinde hizmet vermektedir. Randevu ve bilgi için telefon 0541 868 1511. Unutmayın, cildimiz en değerli giysimiz. Double Tree by Hilton Afyonkarahisar bünyesinde kapılarını açan Larissa Restoran, modern atmosferi ve dingin nehir manzarasıyla misafirlerini benzersiz bir deneyime davet ediyor. Güne zengin ve özenle hazırlanmış açık büfe kahvaltıyla başlayan Larissa, günün ilerleyen saatlerinde ise seçkin alakart menüsüyle damaklara hitap ediyor. Yerel ve uluslararası lezzetler, özel tariflerle Larissa'da yeniden yorumlanıyor. Rezervasyon için telefon 0272 203 çift 030 0272 203 çift 030 Larissa Restoran, lezzetin, manzaranın ve keyfin buluştuğu.

0: Erdem Kampanya. Sadece oda konaklama 2500, 2 gece konaklama ise 5000 lira. Üstelik spa hizmetlerinden %20 indirim imkanı. Rezervasyon için hemen arayın 0553 942 77 03. Dinlenin, yenilenin. Arya Termal. Trafik, kasko, DASK, konut, iş yeri ve sağlık sigortasında Saraç Sigortam her zaman yanı başınızda. Uygun fiyat ve avantajlı poliçe imkanlarından yararlanmak için mutlaka Saraç Sigortam'a uğrayın. Saraç Sigortam'la araçlarınız, iş yerleriniz, konutlarınız ve siz güvence altındasınız. Saraç Sigortam, Saraçlar Çarşısı, Uysal Sağlık Sitesi 1. katta hizmetinizde. Telefon 0506 640 41. Bizden teklif almadan asla sigorta yaptırmayın.
1: Ferman Mobilya'da alışverişin tam zamanı. İlk üründe %25, ikinci üründe %35, üçüncü üründe net %45 indirim sizi bekliyor. Tüm mobilya ürünlerinde geçerli bu kampanya kaçmaz. Modern, şık ve kaliteli mobilyalarla evinize yepyeni bir hava katmak istiyorsanız sizi de 9 katlı mağazamıza bekliyoruz.
2: Ferman Mobilya, Gazlı Göl Caddesi numara 92'de.
1: Ferman Mobilya, kalitenin ve şıklığın adresi.
3: Afyon Karahisar Park Hayat Hastanesi. Randevu için telefon 444 4003. Park Hayat Hastanesi. Sağlıklı günler diler. Reklamları dinlediniz.
4: 99.9 Afyon Gün FM.
5: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
6: Trafikteki yaya can kayıpları tüm kazalardaki can kayıplarının %21'ini oluşturmaktadır. Yaya geçitleri, okul geçitleri ve kavşaklarda yayalara öncelik verin. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Mutlu günler sevgili dinleyenlerimiz. Afyon Sağlık Bilimleri Üniversitesi ve radyomuzu işbirliğinde süren Sağlık Olsun programındayız. Bu programın konuğu Afyon Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Sayın Evrim Suna Arıkan Söylemez. Sayın hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum.
0: Değerli hocamızla bugün geleceğin meslekleri, tıp, yapay zeka ve sağlığın yeni yüzü başlığında sohbet edeceğiz. Hepinizin ilgisini çekecek birçok konumuz mevcut. Bu yüzden bizi dikkatle dinlemenizi tavsiye ediyoruz. Değerli hocam, bundan 10 yıl sonra sizce bugün bildiğimiz meslekler aynı şekilde devam edecek mi? Ne söylersiniz?
1: Tabii ki de devam etmeyecek. Şimdi tarihe baktığımız zaman sanayi devriminin olmasıyla beraber üretimde değişiklikler meydana geldi. Ya da internetin hayatımıza girmesiyle beraber bilgiye ulaşma şeklimiz değişti. Bugün ise yapay zeka ve yeni teknolojiler hayatımıza girdi ve bununla ilgili olarak da tabii ki mesleklerin işleyişleri değişmeye başladı. Tabii burada önemli olan bir nokta şu ki, yani yapay zekanın ya da yeni dijital teknolojilerin gündemimize girmesiyle beraber meslekler aslında ortadan kalkmayacak. Mesleklerin dönüşümü aslında söz konusu. Hı hı. Yani şöyle söyleyelim, ben tıbbi genetik doktorasına sahip bir akademisyenim. Bundan 20-22 sene önce laboratuvara girip bir genetik test yaptığımız zaman jel dökerek UV görüntülemeyle genetik tanıyı koyabiliyorduk. Hı hı. Ama 20-25 sene sonrasına baktığımız zaman artık o kadar gelişti ki tanı testleri. Artık bir insanın genom dizilemesi ortaya çıkartılabiliyor. Ya da artık kişiselleştirilmiş tedavi yöntemlerinden bahsedilebiliyor. Yani ben 20 sene önce laboratuvara girdiğim zaman jel görüntüsünden bir genetik test sonucu verebilirken, bugün bir araştırma yapmaya çalıştığım zaman sekans verilerini okuyabiliyorum. O yüzden meslekler aslında dönüşüyor. Ve insanlar kendilerini geliştirebildiği ölçüde de bu mesleklerin içerisinde kalıcı olabiliyorlar.
0: Evet. Evrilen hayata aslında uyum

0: sağlamak evet. son derece önemli.
1: Yani gençlerin aslında hani meslek seçmekten ziyade hangi meslekte olursa olsun bu değişime ayak uydurabilecek nitelikte kendilerini geliştirebiliyor olmaları gerekiyor. Evet.
0: Son yıllarda gençler geleceğin mesleği arayışında değerli hocam. Sizce böyle bir meslek gerçekten var mı?
1: Aslında bu geleceğin mesleği değil de geleceğin becerileri olarak söylesek daha iyi olur. Çünkü hani bütün tarihe baktığımız zaman meslekler sürekli gelişti, sürekli değişti, dönüştü. Mesleğin ismi aynı kaldı ama içerikte yapılan şeyler değişmeye başladı. Yani mesela bugün de yapay zekayı konuşuyoruz. Bu yapay zeka bütün mesleklerin içine girdi. Yarın belki bambaşka teknolojileri konuşmaya başlayacağız. Ama asıl önemli olan şey kişinin kendisini geliştirmeye açık olması. Yabancı dil öğrenmesi, araştırması, sorgulaması ya da işte insanlarla iletişim kuruyor olabilmesi. Bu işte tecrübeli olan insanlardan faydalanıyor olabilmesi. Bütün bunları bir araya getirerek çalışmaya devam eden gençler tabii ki de avantajlı olacaktır. O yüzden bu mesleklerden ziyade yani meslek seçiminden ziyade bu becerileri de geliştirmeye özen göstermeleri
0: evet,
1: gerekiyor.
0: Evet, bunlar gençler için son derece önemli tavsiyeler. Yapay zeka geleceğin mesleklerini nasıl etkiliyor?
1: Yani yapay zeka aslında sadece biliyorsunuz teknoloji firmalarının kullandığı bir şey olmaktan çıktı. Yani burada eğitimden hukuka, sağlıktan tarıma, bütün alanlarda yani normal bir vatandaş bile artık yapay zekayı kullanmaya başladı.
0: Günlük yemek tarifleri için bile oraya danışanlar var.
1: Yani aslında yapay zeka bir rakip değil ya da yapay zeka bizim mesleklerimizi elimizden alacak mı gibi bir kaygıya düşmeye çok gerek yok. Yapay zekayı rakip olarak değil de yapay zekayı bir destek, bir asistan olarak kullananlar, kullanmayı öğrenenler aslında bu yolda daha fazla kat edeceklerdir. Mesela sağlıkta tabii ki de bu
0: değişimden nasibini alan alanlardan
1: bir tanesi. Yani dediğim gibi işimize elimizden alacak diye bakmaya gerek yok. Güçlü bir yardımcı olarak, bir destek asistanı olarak bunu kullanmak her zaman önemli olacaktır ama tabii ki de unutulmaması gereken bir konu var. Yapay zeka sadece bilgiyi sağlar ama o bilgiyi kullanacak olan kişi ya da karar verici nitelikte olan şey yine insanın kendisidir. Yapay zekadan faydalanmak önemli ama oradan aldığımız şeyleri bir süzgeçten geçirerek, eleştirel gözle bakarak ne yapacağını karar verecek olan kişi yine insandır. Örneğin şöyle yapay zeka işte mesleklerin içerisine girdi. Örneğin diyelim bir hekim yapay zekadan destek alıyor diyelim. Uzaktan mesela sağlık hizmetleri var. Diyelim ki bir kişi de sürekli şeker ölçümü. Şeker ölçümü sürekli doktora rapor halinde gönderiliyor. Bu yapay zeka eğer bu şeker miktarında bir dalgalanma olduğu zaman rapor şeklinde bunu doktora sunabiliyor. Evet çok güzel bir bilgi var, uyarısını yapabiliyor. Ama bunun neden kaynaklandığını, bundan sonra ne yapılacağıyla ilgili olan karar verici yine hekimin kendisidir. Yani destek almak evet ama karar verici olan her zaman insandır.
0: Aslında bu çok önemli bir ayrım. Söylediğiniz bu yüzden önemli ve iyi oldu. Peki hocam sağlık alanı neden bu değişimin tam merkezinde?
1: Çünkü sağlık alanında ihtiyaç hiç bitmiyor. Biliyorsunuz artık insan yaşamında nüfus çok fazla yaşlanıyor. İşte kronik hastalıklar var, kalp hastalıkları var, kanser var, diyabet var. Sürekli bir ihtiyaç var. Yani sağlık sistemine her zaman bir ihtiyaç var. Ve bu yeni gelişen teknolojilerle, dijital teknolojilerin ortama girmesiyle bu sektörün içerisinde de aslında yeni yeni alanlar açılarak devam edecek. O yüzden sağlık alanı her zaman bu değişimin merkezinde olmak zorunda. Örneğin şöyle söyleyelim. İşte tıp fakültesinden bir kişi çok iyi bir şekilde mezun oluyor, uzmanlığını yapıyor. Mühendislik fakültesinden de bir kişi çok güzel eğitimini alıyor, bir mühendis oluyor. Ama artık yeni sektörlerde tıp ve mühendisliklerin bir arada çalışması söz konusu. Evet. Yani bunların örnekleri de var. Yani tıp fakültelerinin yanında mühendislik fakülteleri oluyor ve tıp eğitimi alan bir kişi aynı zamanda mühendislik eğitimi de alabiliyor. Çünkü artık dijital teknolojiler gelişti, yapay zeka hayatımızın içerisine girdi ve koordineli olarak hem uzmanlık, tıpta uzmanlıklar hem bir tarafta mühendislikteki uzmanlıklar bir araya getirilerek insanlık yararına çok güzel şeyler çıkartılmaya başladı.
0: Gün FM'de Sağlık Olsun programındayız sevgili dinleyenler ve doçent doktor Sayın Evrim Suna Arıkan Söylemez'le söyleşmeye devam ediyoruz. Yapay zeka doktorların yerini alacak mı? Sağlığın yeni yüzü derken tam olarak hocam neyi kastediyoruz? Önümüzdeki 10-20 yılda sağlık hizmetlerinde bizi hangi değişiklikler bekliyor?
1: Yani tabii ki de yapay zeka doktorların yerini alamaz. Yani çünkü doktorluk sadece tanı koymaktan ibaret olan bir şey değildir. Evet, bugün mesela kişiler hafif rahatsızlanıyor. Hemen yapay zekaya semptomlarını yazıyorlar. Bu neden kaynaklanıyor? İşte tamam, diyelim tanıyı doğru koydum. Ama sadece tanı koymak değil ki. Yani hastayı dinlemek, kaygılarını anlamak, aileyle iletişim kurmak, etik değerlerin süzgecinden geçirmek, bundan sonraki tedavi planlamasını yapmak. Yani hastayla iletişimin tamamı doktorda. O yüzden hani yapay zeka hiçbir zaman hekimlerin yerini alamaz. Ama şu da bir gerçek ki bundan sonra yapay zekayı, dijital teknolojileri etkin şekilde kullanan sağlık profesyonelleri tabii ki de diğer meslektaşlarının bir tık önüne geçerek devam edecek. Yani sağlığın yeni yüzü dediğimiz şey de aslında tam olarak burada karşımıza çıkıyor. Yani şöyle düşünün, bundan 10 sene önce bir uzmanın kapısını çaldığınız zaman içeriye giriyorsunuz. Uzman yine aynı uzman. Çok iyi bir eğitim almış. Senelerini o hastalık üzerine, o uzmanlık üzerine vermiş ve size çok güzel tanısını koyuyor, teşhisini koyuyor ve tedavisine devam ettiriyor. Ama 10 sene sonra bir kapıyı çaldığınız zaman içeriye giriyorsunuz, yine aynı hekim orada. Ama bu sefer önünde sadece tahlil sonuçları yok. Dijital teknolojilerden destek alınmış raporlar var. Yapay zeka raporları var. Ya da uzaktan takip sistemiyle önüne gelmiş veriler var. Yani aslında dışarıdan baktığımız zaman sistem aynı ama yeni gelişen teknolojilerden destek alarak sonuca gitmekte sonuç için desteği alan doktor aynı. Yani dediğim gibi kendisini yetiştiren, kendisini geçen, bundan bir 10 sene sonraya baktığımız zaman da giyilebilir teknolojiler artık başlayacak. Dediğim gibi uzaktan takip sistemlerinin sonuçları hekimin önüne gelecek. Genetik tanı testleri çok çok gelişecek. Dediğim gibi 20 sene önce bir jel görüntüsü üzerinden biz test verirken bugün bir hastanın bütün genomunu tarayarak sonuç verebiliyoruz.
0: Evet. Yani, sürekli gelişen ve yenileşen bir sistem söz konusu.
1: Aynen öyle.
0: Ama hekimlerin de buna adapte olduğu sürece yine öncü konumunu koruyacağını söyleyebiliriz galiba.
1: Sadece hekimler için değil, bütün meslekler için aynı şey geçerli. Kendini geliştiren ve gündemi takip eden meslekler aslında hayatta kalmaya devam edecek.
0: Evet. Hocam, siz laboratuvarda çalışan bir akademisyensiniz. Yapay zeka sizin çalışmalarınızı nasıl etkiledi?
1: Yani şöyle, yapay zeka tabii ki de artık bugün bütün akademisyenlerin işlerini kolaylaştırmaya başladı. Yani şöyle söyleyelim, biz çalışmalara başladığımız zaman bir literatür taraması yapmak zorundayız. Bir hipotez kurmak zorundayız. Onunla ilgili daha önce nasıl çalışmalar yapılmış, bunlara bakmak zorundayız. Tabii daha önce literatür taraması günler alırken artık yapay zeka desteğiyle ilgili alanda, ilgili konuyla bir süzgeçten geçirerek dakikalar içerisinde o konuyla ilgili yapılmış bütün makalelere ulaşabiliyoruz. Yani benim iki günümü alacak bir literatür taraması yapay zeka desteğiyle çok spesifik hızlı. Olarak hızlı bir şekilde 3 dakika içinde önüme gelebiliyor. Bizim işimiz bu şekilde kolaylaşıyor. Aslında yapay zeka bizim işimizi yapan değil de bizim işimize asistanlık yapan bir
0: yardımcı olan.
1: Yardımcı. Yani şöyle söyleyelim. Yine hipotezi biz kuruyoruz. Yine girip laboratuvarda deneyleri biz kendimiz yapıyoruz. Ama laboratuvar deneylerini yaparken ki tasarımın nasıl yapılacağıyla ilgili yapay zekadan destek alabiliriz. Ya da sonuçlarımızın tablolaştırılmasıyla ilgili yapay zekadan destek alabiliriz. Ama burada yapay zekaya işi yaptırmak değil, yapay zekadan sadece destek almak çok önemli. Özellikle akademide. Çünkü eğer ben sonuçlarımı yapay zekaya yazdırıyorsam bu etik değil. Ama yapay zekaya sonuçları vererek bundan tablo çıkarmasını istiyorsam, evet, o zaman asistan olarak devam eder. Ya da benim yaptığım çalışmaların sonucuna bir makale yazmasını istemek değil de literatür taramasıyla ilgili spesifik yayınları önüme koymasını istemek, evet, etik olarak devam eder. O yüzden işimizi hızlandırıyor ve bunu zaten mecburen kullanmak zorundayız. Yani şöyle düşünelim, sadece yapay zeka olarak değil, bütün her şeyi güncel olarak devam ettirmek zorundayız. 20 sene önce bizim bir makaleye tam metin ulaşmak istediğimiz zaman örneğin Ulusal Tez Merkezi'ne belli bir para yatırıyorduk. Hı-hı. Onlar ilgili makaleleri kütüphanelerinden çıkartıp fotokopilerini çekiyorlardı ve zarhlarla bize gönderiyorlardı. Biz 10 gün bekliyorduk tabii. Mesela bunu. Şimdi tek tıkla hepsine tasarruf. Ulaşabiliyoruz. Ya da dediğim gibi gündemge değişiyor. Bir makaleyi göndermek istediğimiz zaman 2 tıkla hemen ilgili siteye yükleyerek gönderebiliyoruz. Hı-hı. Daha önce 4-5 nüsha yapıp zarfın içine koyup mektup şeklinde zarfla gönderiyorduk evet. Ve iadeli taahhütle acaba ulaştı mı ulaşmadım diye. Yani sürekli dünya değişiyor ve bizler de bu mesleğin içerisinde bakın meslekler aynı kalır. İş aynı kalır ama hı-hı. yetkinlik değişir. 20 sene önceki benim yetkinliğimle bugünkü yetkinliğim aynı değil çünkü geliştirerek geldim.
0: Kesinlikle.
1: Kadar. Ve her meslek için aynı şey geçerli. Yani şöyle söyleyelim size. Şimdi 10 yıllık tecrübe diyelim. 10 yıllık tecrübe dediğimiz zaman siz ne düşünürsünüz? Ne demektir mesela 10 yıllık tecrübe? Bir konu üzerinde 10 yıl boyunca yeni problemlerle karşılaşmış, onun üzerine çözümler bulmuş, yeni yollar bulmuş ve bunları kendi literatürüne katmış insandır 10 yıllık tecrübe. Ama kendini geliştirerek geldiği için 10 yıllık bir tecrübesi vardır. Ama bir yıllık tecrübesini 10 kez tekrar eden ne? 10 yıllık tecrübe aynı şey değil.
0: Kesinlikle.
1: O yüzden her sene kendi üzerine bir şey katarak, yeni şeyler öğrenerek her meslek için geçerli. Mutlaka heybesine bir şeyler alarak devam etmek zorunda herkes. Yani bu bir ayakkabı tamircisi de olsa aynı hı-hı. şey, bir hekim de olsa aynı şey, bir akademisyen evet. olsa da aynı şey.
0: Hep yeniliğe doğru gelişerek evet. ilerlemek evet. önemli. Evet. Değerli hocam, sağlık deyince neden sadece doktorluğu düşünmemeliyiz?
1: Çünkü sağlık sistemi bir orkestra. Yani tek bir enstrüman değil. Hı hı. O yüzden sağlık sisteminin içerisinde eczacılar, biyologlar, sağlık teknikerleri hepsi var. Ve hepsinin özverili çalışmaları sayesinde ortaya bir şey çıkıyor. O nedenle sadece doktorluğu, sadece hekimliği değil de bütün hepsini bir konsept olarak düşünmemiz gerekiyor. Ben tıp fakültesinde bir akademisyen olarak çalışmaktayım. Biyolog kökenli bir akademisyenim. Hı-hı. Ama senelerdir tıp fakültesinde hizmet etmekteyim. Öğrencilerin derslerine girmekteyim. Tıbbi biyolojiyi anlatmaktayım. Yani bu da bir sağlığın bir alanı. Yani ufak ufak herkesin bir katkısı var bunun üzerine. O yüzden büyük bir orkestra diyoruz ve herkesin ayrı bir enstrümanı
0: evet.
1: var.
0: Gelecekte sağlık alanında hangi meslekler öne çıkacak? Bunu da dilerseniz konuşalım.
1: Yani şöyle, aslında yeni meslekler kadar tabii mevcut mesleklerin de dönüşümü söz konusu. İşte az önce verdiğim örnekte, yani işte jel görüntüsünden olan bir şeyle bugün artık genom analizlerine kadar hepsi yapılıyor. Şimdi daha önce bir jel görüntüsünden sonuç verdiğimiz zaman bir klinik bioinformatikçiye ihtiyacımız yoktu. Hı hı. Ama bugün bir genom taraması sonucunda ortaya çıkan bir yığın verinin değerlendirilmesi için klinik veri analistlerine ihtiyacımız var. Klinik bioinformatikçilere ihtiyacımız var. Ya da dijital sağlık uygulamalarını çok iyi kullanan insanlara ihtiyacımız var. Yani o yüzden her şey geliştiği için mesleklerin kendi içi de dönüşüyor ve her dönüşüm mutlaka bir şeye ihtiyaç duyuyor. O yüzden bu ihtiyaca binaen her seferinde yeni uzmanlık alanları ortaya çıkacak.
0: Evet. Üniversite tercihi dönemindeyiz değerli hocam. Tercih yapacak gençler hangi becerileri kazanmalı? Bu da ailelere ve gençlere tavsiyeler olsun. Neler söylersiniz?
1: Tabii hani öncelikle çocuklar şunu düşünmeli, kendilerine şunu sormalı. Evet, yüksek puan almış olabilirler ya da puanları yüksek olmayabilir. Öncelikle kendilerine şunu soracaklar. Ben neyi seviyorum? Ve seçecek olduğum meslek bir ömür boyunca yapacak olduğumda beni mutlu edecek mi? Hı hı. Ve öğrencilerin kendi yeteneklerine de bir dönüp bakmaları gerekiyor. O yüzden tabii ki de diploma çok önemli ama bu devirde artık tek başına yeterli değil. Yabancı dili çok iyi kullanıyor olmaları gerekiyor. Bilimsel meraklarının olması gerekiyor. Araştırma yapmayı çok iyi biliyor olmaları gerekiyor. Tabii ki de iletişim, takım çalışması, bu bütün özellikleri geliştirmeleri gerekiyor ki hangi mesleği seçerlerse seçsinler kendilerini geliştirerek devam etmek zorundalar. O yüzden öncelikle öğrenmeyi öğrenmeleri gerekiyor.
0: Bu çok önemli.
1: Öğrenmeleri gerekiyor. Yani şöyle söyleyelim. Bugün biliyorsunuz bilgiye ulaşmak çok kolay. Yani eskiden bizler, bizim jenerasyonumuz, bize bir ödev verildiği
0: kütüphaneye giderdik.
1: Evet. Ya da bizim meydan larousularımız vardı mesela. Hı hı hı. Şimdi istedikleri kadar bilgiye ellerinin altındaki telefondan ulaşabilme yetkinliğine sahipler. Ama burada şöyle bir küçük nüans var. Bilgiye ulaşmak evet, ama o bilgiyle ne yapacaklarını öğrenmeleri gerekiyor. Bilgi var, nasıl kullanılacak? O bilgiyi derlemek için, yönlendirmek için bir tecrübeye, bir uzmanlığa ihtiyaç var. O yüzden öğrenmeyi bırakmamaları lazım.
0: Öğrenmeyi öğrenmek tabii böylece ki, aynen, çok önemli.
1: Aynen o şekilde. Yaşam boyu öğrenme budur.
0: Evet. Yani. Hocam oldukça keyifli bir sohbet gerçekleştiriyoruz. Son olarak gençlere neler söylemek istersiniz?
1: Az önce de söylediğim gibi öğrencilerimiz şuna karar versinler. Nasıl bir yaşam istediklerine karar versinler. Yani popüler mesleklerin peşinden koşmak yerine, dediğim gibi, yani ben hangi işi yıllarca severek yapabilirim? Yani o yüzden bir Çin atasözü vardır. Öyle bir meslek seçin ki bir ömür boyunca çalışmak zorunda kalın. Hı hı. Yani öyle bir meslek seçsinler ki o işte yorulurken bile aslında keyif alsınlar. Ve tabii burada kendi yeteneklerine, kendi isteklerine mutlaka dönüp bakmaları gerekiyor. Onun için de biraz ailelere de iş düşüyor. Yani aileler çocukları zorlamak yerine işte puanın yüksek mutlaka buraya yazmasın, hı hı, ya da işte mentorluk yapması gerekiyor ailenin. Kendi çocuğunun da özelliklerine göre
0: ilgi alanını belirlemesi.
1: Bakın az önce söylediğim şey burada çok aslında önemli. Çocuklar bilgiye ulaşabilirler ama nasıl yorumlayacaklarını bilemeyebilirler. Bunun için tecrübe gereklidir. Aileler bu noktada, evet, çocuğun önünde bir sürü bilgi vardır. O kısımda mentorluk yaparak, kendi tecrübelerini de aktararak çocuğun önüne bir yelpaze açmaları gerekiyor ve yine çocuk tercihini kendisi yapması gerekiyor. Evet. Çünkü bir ömür boyunca o mesleği yapacak olan ve o hayatın içinde yaşayacak olan çocuğun kendisi.
0: İlerleyen yıllarda birilerini suçlamaması ve pişmanlık duymaması için kararı kendini vermiş
1: lazım. Çok yüksek dilimde yüzdelik puan alan bir öğrenci vardır. Tıp fakültesinde aile zoruyla gidebilir. Hı hı, ama aslında hekimlik aslında insana dokunmayı da seven bir meslek.
0: Kesinlikle.
1: Eğer o öğrenci insana dokunmaktan hoşlanmıyorsa tıp fakültesi okumak aslında zul gelebilir. Hı hı, hı. Ama çok seviyorsa bunu yapabilir. Ya da mühendislikte çok iyidir. Evet. Oraya aktarır. O yüzden aileler lütfen çocukların da özelliklerine baksınlar, ne istediklerini dinlesinler. Öğrencinin elde ettiği bilgiyi yorumlaması için sadece destek olsunlar, yol gösterici olsunlar.
0: Evet, bu tavsiye son derece önemli. Örnek bir bilim insanını ağırladık. Afsü Tıp Fakültesinden Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Sayın Evrim Suna Arıkan Söylemez bizimle birlikteydi. Tıp, yapay zeka ve sağlığın yeni yüzünden yola çıkarak önemli konulara değindik. Son cümleniz ne olur hocam?
1: Çocuklara şunu söylüyorum. Hangi mesleği seçerlerse seçsinler, meraklarını, etik değerlerini ve öğrenme isteklerini asla kaybetmesinler. Yani yaşam boyu öğrenmeye devam etsinler. Çünkü şu anda öğrenci olabilirler, herhangi bir mesleğin içinde olabilirler ya da meslek seçecek olabilirler. Gündeme ayak uydursunlar, çünkü aslında geride kalan aslında meslekler olmayacak. Hı hı. Değişime direnen insanlar olacak. O yüzden ne yapıyor olursa olsun hepsi mutlaka öğrenmeye devam edecekler ve gündemi takip edecekler. Yani teknoloji, evet, önümüzde teknoloji çok gelişiyor. Teknolojiye yaslanmaları gerekiyor ama insani yönleri de kaybetmeden devam etmeleri gerekiyor. Çünkü teknoloji geleceği kurabilir ama geleceğe yön verecek olan insanın kendisidir.
0: Evet. Bu cümleyle yayınımızı kapatıyoruz. Çok teşekkür ederiz.
1: Ben teşekkür ediyorum davetiniz için.
0: Sevgili dinleyenler, Afyon Sağlık Bilimleri Üniversitesi işbirliğinde yayınladığımız Sağlık Olsun programının bu bölümünü de noktalıyoruz. Tüm dinleyicilerimize sağlıklı ve güzel yarınlar diliyoruz. Hoşçakalınız.

0: Saat 16.
1: Haberler.
0: İyi günler sayın dinleyiciler. Spikeriniz ben Hakan Yılmaz. Haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yoğun mesaisini Ankara'da sürdürüyor. Erdoğan, Irak Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Faruk Zeydan'ı kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun'la da Beştepe'de bir araya gelecek. Milli Savunma Bakanlığı'ndan Türkiye ve Irak arasında gelişen stratejik işbirliğine ilişkin açıklama geldi. Bakanlık, iki ülke arasında imzalanan anlaşmaların bölgesel istikrar ve güvenlik için taşıdığı öneme dikkati çekti. Son yıllarda geliştirilen işbirliğinin terörle mücadelede elde edilen başarının en önemli unsurlarından biri olduğu vurgulandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, kalkınma yolu projesinde Irak'la sınır kapısının yeri ve finansman modelinde mutabık kalındığını söyledi. Bakan Uraloğlu, imza töreninde ise teknik bir ayrıntının düzeltildiğini açıkladı. Hem Irak tarafında hem Türkiye tarafında çok net bir irade vardı. Şüphe oluşmadı dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, terörü artık tarihin çöplüğüne atıyoruz dedi. Türkiye'nin bir daha asla terörle uğraşmayacağını belirtti. Terörsüz Türkiye sürecine dair konuşan Kurtulmuş, konuyla ilgili yasal düzenlemenin asla kişisel ya da genel af mahiyetinde olmadığını vurguladı. Türkiye'nin farklı noktalarında çıkan orman yangınlarıyla mücadele aralıksız sürüyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı son duruma ilişkin konuştu. 115 yangından 110'unun kontrol altına alındığını duyurdu. Yumaklı, vatandaşlardan yangın alanlarına yaklaşmamalarını istedi. Antalya'nın Alanya ilçesinde dün başlayan orman yangınına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor. Yangın nedeniyle 3 mahallede 45 konut tahliye edildi. Muğla'da çıkan orman yangınlarında çalışmalar havadan ve karadan verilen etkili mücadele sonucu hızla iyiye gidiyor. Seydikemer'deki yangın büyük oranda kontrol altına alındı. Fethiye ilçesinde kontrol altına alınan orman yangını ise rüzgarın etkisini artırmasıyla yeniden başladı. Yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor. Çanakkale ve Yalova'daki orman yangınları ise tamamen kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürüyor. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye Büyük Millet Meclisi grup yönetimi belli oldu. Mecliste yapılan kapalı grup toplantısında grup disiplin kurulu ve grup denetçi üye seçimi de yapıldı. Ankara Etimesgut Belediyesi'ne yolsuzluk iddiasıyla operasyon düzenlendi. Aralarında Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da bulunduğu 55 şüpheli gözaltına alındı. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında yapılan son operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheli adliyeye sevk edildi. Öte yandan ifadeye çağrılan 5 ünlü ismin de adliyeye gitmesi bekleniyor. İçişleri Bakanlığı yaklaşık 35 milyon araç sahibini ilgilendiren yeni uygulamayı duyurdu. Araçlara sonradan takılan port bagaj, araç üstü çadır ve kayak taşıma aparatları artık teknik tadilat kapsamında değerlendirilmeyecek. Bu ekipmanlar nedeniyle trafik cezası uygulanmayacak. Marmara Denizi'nin güneyinde yarın öğle saatlerinden sonra fırtına bekleniyor. İstanbul Valiliği yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı. Haziran ayı işsizlik verileri açıklandı. İşsizlik oranı yarım puanlık düşüşle %7,6'ya geriledi. Böylece işsizlikte tek hane serisi 38. aya taşınmış oldu. Amerika Birleşik Devletleri bir kez daha İran'ı vurdu. Keşm Adası'nda biri çocuk 5 kişi öldü. İran devrim muhafızları saldırganı cezalandıracağız açıklaması yaptı. Tahran'ın Kuveyt'e yönelik saldırısında da bir kişi hayatını kaybetti. Pakistan ise karşılıklı saldırılara karşın müzakerelerin sürdüğünü açıkladı.

0: Avrupa arenasında bugün iki temsilcimiz daha sahne alacak. Beşiktaş, Avrupa Ligi ikinci eleme turunda tek golle geçtiği Midtjylland'la bu kez deplasmanda kozlarını paylaşacak. Mücadele saat 20'de başlayacak. Başakşehir ise Konferans Ligi ikinci eleme turunda Inter Turku'ya konuk olacak. 1-1 biten maçın rövanşı saat 19'da başlayacak ve TRT 1 Tabii ve TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. Sayın dinleyiciler, haberleri dinlediniz.
1: Sizin sesiniz 99.9 Gün FM.
2: Şimdi reklamlar.
3: Hastanemiz göz hastalıkları ünitesinde katarakt ameliyatları uzman doktorlarımız Operatör Doktor Zübeyde Aydın Başhekim ve Operatör Doktor Yusuf Oklu nezaretinde başarıyla yapılmaktadır.
4: Özel Fuar Hastanesi. Randevu için telefon 223 44 44.
5: Afyon Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi açıldı. Fen ve teknoloji odaklı eğitim, yeni nesil teknoloji laboratuvarları, proje tabanlı öğrenme modeli, üniversiteye güçlü hazırlık, ulusal ve uluslararası bilim, teknoloji ve proje yarışmaları ve daha sayamayacağımız birçok yenilik Afyon Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi'nde. Telefon 0272 215 36 66. Afyon Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi. Bilimle düşünen, teknolojiyle üreten nesiller için.
6: Devlet destekli, ücretsiz özel mesleki ve teknik Anadolu Lisesi, Özel Teknoloji Afyonkarahisar OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi. Okulumuz, Türkiye, Azerbaycan ve Çin'in de aralarında bulunduğu birçok ülkede bilimsel proje yarışmasında dereceleriyle öne çıktı. Bu okulda iş var. Endüstriyel otomasyon teknolojileri alanımızda eğitim gören öğrencilerin gelecekleri parlak, önleri açık. Bilgi almak için telefon 0542 774 32 82. Okulumuz Organize Sanayi Bölgesi 2. Cadde 9. Sokak numara 4'te.
7: Kütahya Porselen hayatın en güzel yerinde. Davetleriniz için en gösterişli yemek takımları, birbirinden şık çay ve kahve fincanları, en güzel sabahlara eşlik eden kahvaltı takımları, en zarif hediyelik eşyalar ve çok özel fırsatlarla fabrika satış mağazamızda. Kütahya Porselen Fabrika Satış Mağazası LG Afyon Otel'de.

0: lahmacunda 2 adet lahmacun 1 ayran 159 lira 90 kuruş. Lahmacun Afyonkarahisar'da Ambar yolunda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0532 396 1003. Geleneksel lezzet kurumsal kimlikle emin ellerde. Lahmacun.
1: Gün yavaşlarken kendinize ayıracağınız özel bir an var. DoubleTree by Hilton Afyonkarahisar Otel'de hafta sonuna özel %20 indirim ayrıcalığıyla konforlu odalar, kapalı havuzda huzur dolu dakikalar ve seçkin spa deneyimi sizleri bekliyor. Şehrin içinde sessiz bir kaçamak. Dinlenin, yenilenin, lüksün tadını çıkarın. DoubleTree by Hilton Afyonkarahisar. Rezervasyon ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Telefon 0272 220 03 30 0272 220 03 30.
2: Afyonkarahisar'da en lezzetli kokoreç Kokocu Ramço'da yenir. Kokoreç, atom kokoreç, sucuk ekmek ve midye çeşitleri Kokocu Ramço'da sizleri bekliyor. Lezzetlerimizi tatmak için tüm kokoreç sevenleri akşam 6'dan sonra işletmemize bekliyoruz. Paket servis numarası 0546 549 07 45. Kokocu Ramço, Gazlı Göl Caddesi numara 78'de hizmetinizde. Tüm kokoreç sevenlere içten bir merhaba.
3: Çobanlar'da Şehit Halil İbrahim Atasagun Parkı'ndaki Çobanlar Belediyesi Sosyal Tesislerinde ailenizle beraber uygun fiyata serpme kahvaltı yapmanın keyfini çıkarın. Yeşilliklerin arasında kuş cıvıltıları eşliğinde huzurlu bir sabah sizi bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0537 030 2170.
4: Reklamları dinlediniz.
5: 99.9 Afyon Gün FM.
4: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
6: Şehirler arası otobüslerde emniyet kemeri takmak yasal zorunluluktur. Kaza anında emniyet kemeri sizi darbelerden korur ve ağır yaralanma riskini %50 oranında azaltır. Yolculuğunuz süresince emniyet kemerinizi takın. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.

0: Şimdi reklamlar.
1: Geleneksel deneyimin en özel hali Corel Termal'de. Türk hamamında sıcak mermerin huzuruyla rahatlayın. Köpüklerin eşliğinde tüm yorgunluğunuzu geride bırakın. Corel Termal'in spasından yararlanmak, abone olmak veya otelimizde konaklamak için bizi hemen arayın. Rezervasyon ve bilgi için telefon 0272 252 22 22. Unutulmaz bir tatil için doğru adres. Corel Termal.

0: atlarken kendinize ayıracağınız özel bir an var. DoubleTree by Hilton Afyonkarahisar Otel'de hafta sonuna özel %20 indirim ayrıcalığıyla konforlu odalar, kapalı havuzda huzur dolu dakikalar ve seçkin spa deneyimi sizleri bekliyor. Şehrin içinde sessiz bir kaçamak. Dinlenin, yenilenin, lüksün tadını çıkarın. DoubleTree by Hilton Afyonkarahisar. Rezervasyon ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Telefon 0272 220 0330. 0272 220 0330. Trafik, kasko, DASK, konut, iş yeri ve sağlık sigortasında Saraç Sigortam her zaman yanı başınızda. Uygun fiyat ve avantajlı poliçe imkanlarından yararlanmak için mutlaka Saraç Sigortam'a uğrayın. Saraç Sigortam'la araçlarınız, iş yerleriniz, konutlarınız ve siz güvence altındasınız. Saraç Sigortam, Saraçlar Çarşısı, Uysal Sağlık Sitesi 1. katta hizmetinizde. Telefon 0506 640 41. Bizden teklif almadan asla sigorta yaptırmayın.
1: Ferman Mobilya'da alışverişin tam zamanı. İlk üründe %25, ikinci üründe %35, üçüncü üründe net %45 indirim sizi bekliyor. Tüm mobilya ürünlerinde geçerli bu kampanya kaçmaz. Modern, şık ve kaliteli mobilyalarla evinize yepyeni bir hava katmak istiyorsanız sizi de 9 katlı mağazamıza bekliyoruz.
2: Ferman Mobilya, Gazlı Göl Caddesi numara 92'de.
1: Ferman Mobilya, kalitenin ve şıklığın adresi.
3: Afyon Karahisar Park Hayat Hastanesi. Randevu için telefon 444 4003. Park Hayat Hastanesi. Sağlıklı günler diler.
4: Propratik Özkan Otomotiv'de yaptıracağınız kışlık yazlık lastik değişimine, rot ayarına ve yağ bakımlarına uygun fiyat, profesyonel ekip ve ekipmanlarla hizmetinizdeyiz.
5: Firmamızda egzoz emisyon ölçümü yapılmaktadır. Sizleri de zaman kaybetmeden iş yerlerimize bekliyoruz. Propratik Özkan Otomotiv, aracınızı yola, sizi hayata bağlar. Adres Özkan Otomotiv Propratik, Ankara yolu 2. kilometre Afyon. Telefon 223-25-0.
6: Reklamları dinlediniz.
7: 99.9 Afyon Gün FM.
6: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
8: Trafikteki yaya can kayıpları tüm kazalardaki can kayıplarının %21'ini oluşturmaktadır. Yaya geçitleri, okul geçitleri ve kavşaklarda yayalara öncelik verin. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
7: ...99.9... Afyon Gün FM.

0: Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.
1: 99.9 Afyon Gün FM.

0: günler sayın dinleyiciler. Spikeriniz ben Hakan Yılmaz. Haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yoğun mesaisini Ankara'da sürdürüyor. Erdoğan, Irak Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Faruk Zeydan'ı kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan Cumhurbaşkanı Josef An'la da Beştepe'de bir araya gelecek. Milli Savunma Bakanlığı'ndan Türkiye ve Irak arasında gelişen stratejik işbirliğine ilişkin açıklama geldi. Bakanlık, iki ülke arasındaki imzalanan anlaşmaların bölgesel istikrar ve güvenlik için taşıdığı öneme dikkati çekti. Son yıllarda geliştirilen işbirliğinin terörle mücadelede elde edilen başarının en önemli unsurlarından biri olduğu vurgulandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, kalkınma yolu projesinde Irak'la sınır kapısının yeri ve finansman modelinde mutabık kalındığını söyledi. Bakan Uraloğlu, imza töreninde ise teknik bir ayrıntının düzeltildiğini açıkladı. Hem Irak tarafında hem Türkiye tarafında çok net bir irade vardı. Şüphe oluşmadı dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, terörü artık tarihin çöplüğüne atıyoruz dedi. Türkiye'nin bir daha asla terörle uğraşmayacağını belirtti. Terörsüz Türkiye sürecine dair konuşan Kurtulmuş, konuyla ilgili yasal düzenlemenin asla kişisel ya da genel af mahiyetinde olmadığını vurguladı. Türkiye'nin farklı noktalarında çıkan orman yangınlarıyla mücadele aralıksız sürüyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı son duruma ilişkin konuştu. 115 yangından 110'unun kontrol altına alındığını duyurdu. Yumaklı, vatandaşlardan yangın alanlarına yaklaşmamalarını istedi. Antalya'nın Alanya ilçesinde dün başlayan orman yangınına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor. Yangın nedeniyle 4 mahallede 66 konut tahliye edildi. Kaş'ın Karadağ mahallesinde de orman yangını çıktı. Çevredeki seraları da tehdit eden yangın ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Muğla'nın Fethiye ilçesinde kontrol altına alınan orman yangını rüzgarın etkisiyle yeniden başladı. Aydın'ın Çine ilçesinde de orman yangını çıktı. Yangınlara karadan ve havadan müdahale ediliyor. Marmara Denizi'nin güneyinde yarın öğle saatlerinden sonra fırtına bekleniyor. İstanbul Valiliği yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye Büyük Millet Meclisi grup yönetimi belli oldu. Mecliste yapılan kapalı grup toplantısında grup disiplin kurulu ve grup denetçi üye seçimi de yapıldı. Ankara Etimesgut Belediyesi'ne yolsuzluk iddiası ile operasyon düzenlendi. Aralarında belediye başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da bulunduğu 55 şüpheli gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, yargı hizmetlerinin etkinliği bürolarının kurulduğunu açıkladı. Bu bürolarda yargı süreçlerindeki gecikmeler ve uygulamaya ilişkin sorunlar yakından takip edilecek. Hazırlık çalışmaları süren Alo Adalet Hattı'nın yereldeki kurumsal altyapısı da oluşturulacak. Araç muayene hizmetlerinde 2027-2047 dönemini kapsayan imtiyaz süreci için imzalar atıldı. Gelecek yıldan itibaren araç muayene istasyonları yenilenerek sayısı 352'ye çıkarılacak. Kredi kartıyla yapılacak ödemelerde komisyon alınmayacak. Ayrıntıları Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu paylaştı. Gelecek yıl kutsal topraklara gidecek hacı adaylarının kesin kayıt işlemleri başladı. İşlemler 18 Ağustos'a kadar E-Devlet'ten yapılacak. Hacı adaylarının vize alabilmeleri için pasaportlarının en az 20 Kasım 2027'ye kadar geçerli olması gerekiyor. Amerika Birleşik Devletleri bir kez daha İran'ı vurdu. Keşm Adası'nda biri çocuk 5 kişi öldü. İran devrim muhafızları saldırganı cezalandıracağız açıklaması yaptı. Tahran'ın Kuveyt'e yönelik saldırısında da bir kişi hayatını kaybetti. Pakistan ise karşılıklı saldırılara karşın müzakerelerin sürdüğünü açıkladı. Spor. Avrupa arenasında bugün iki temsilcimiz daha sahne alacak. Beşiktaş Avrupa Ligi ikinci eleme turunda tek golle geçtiği Midtjylland'la bu kez deplasmanda kozlarını paylaşacak. Mücadele saat 20'de başlayacak. Başakşehir ise Konferans Ligi ikinci eleme turunda Inter Turku'ya konuk olacak. 1-1 biten maçın rövanşı saat 19'da başlayacak. TRT 1, Tabii ve TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. Sayın dinleyiciler, haberleri dinlediniz.
1: Sorgulayanlarındır radyo. Söyleyecek sözü olanlarındır. paylaşmak isteyenlerindir. Sizin sesiniz 99.9 Gün FM'desiniz.
2: Şimdi reklamlar.
3: Afyon Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi açıldı. Fen ve teknoloji odaklı eğitim, yeni nesil teknoloji laboratuvarları, proje tabanda öğrenme modeli, üniversiteye güçlü hazırlık, ulusal ve uluslararası bilim, teknoloji ve proje yarışmaları ve daha sayamayacağımız birçok yenilik Afyon Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi'nde. Telefon 0272 215 36 66. Afyon Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi. Bilimle düşünen, teknolojiyle üreten nesiller için.
4: Termal'in lüks hali, MCG Hotels Termal Spa Convention. Tüm özel günlerinizde MCG Termal Oteli tercih edebilirsiniz. Düğün, nişan, toplantı ve davetlerinizde ekonomik seçeneklerimizi kaçırmayın. En mutlu anlarınızı unutulmaz kılmak için MCG Termal Otel'e bekliyoruz. Müracaat telefonu 0272 246 22 22. mcgtermal.com.
5: Devlet destekli, ücretsiz özel mesleki ve teknik Anadolu Lisesi, Özel Teknoloji Afyonkarahisar OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi. Okulumuz, Türkiye, Azerbaycan ve Çin'in de aralarında bulunduğu birçok ülkede bilimsel proje yarışmasında dereceleriyle öne çıktı. Bu okulda iş var. Endüstriyel otomasyon teknolojileri alanımızda eğitim gören öğrencilerin gelecekleri parlak, önleri açık. Bilgi almak için telefon 0542 774 32 82. Okulumuz Organize Sanayi Bölgesi 2. Cadde 9. Sokak numara 4'te.
6: Danaoğlu şarküteri, kalite ve organik lezzetler bir arada. Günlük inek sütü, keçi sütü, manda sütü, %100 manda kaymağı, köy tereyağı, günlük köy yumurtası ve köy yoğurdu, peynir çeşitleri ve daha birçok ürün Danaoğlu şarküteride. Danaoğlu şarküteri, Gazlıgöl Caddesi, numara 68 Taksim A'da. Telefon 0272 212 11 73. Doğal ve organik lezzetler. Danaoğlu şarküteriden.

0: lahmacunda 2 adet lahmacun 1 ayran 159 lira 90 kuruş. Lahmacun Afyonkarahisar'da Ambar yolunda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0532 396 10 03. Geleneksel lezzet kurumsal kimlikle emin ellerde. Lahmacun.
1: Dahiliye ve gastroenteroloji uzmanı Uzman Doktor İsmail Uygan, bilgi ve tecrübesiyle Özel Fuar Hastanesi'nde hizmet vermektedir. Özel Fuar Hastanesi, randevu ve bilgi için telefon 0272 223 44 44 0850 259 30 33.
0: DoubleTree by Hilton Afyonkarahisar Otel'in spası, hayatın stresinden arınmak için doğru adres. Bayanlara ve baylara özel hamam, sauna ve sıcak havuz. Büyük yüzme havuzu ve profesyonel masörlerle spa keyfi şimdi çok daha özel. Avantajlı spa ve fitness üyeliği için acele edin. Şehrin içinde size ait bir huzur alanı. DoubleTree by Hilton Afyonkarahisar Otel'in spası için hemen arayın. Telefon 0272 220 0330 0272 220 0330. Reklamları dinlediniz.
2: 99.9 Afyon Gün FM.
0: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
3: Araç kullanırken cep telefonuyla meşgul olmayın. Seyir halinde telefon kullananların kaza yapma olasılığı kullanmayanlara göre 4 kat daha fazladır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.
1: Gün FM 99.9.

0: Şimdi reklamlar.
1: Geleneksel deneyimin en özel hali Corel Termal'de. Türk hamamında sıcak mermerin huzuruyla rahatlayın. Köpüklerin eşliğinde tüm yorgunluğunuzu geride bırakın. Corel Termal'in spasından yararlanmak, abone olmak veya otelimizde konaklamak için bizi hemen arayın. Rezervasyon ve bilgi için telefon 0272 252 22 22. Unutulmaz bir tatil için doğru adres. Corel Termal.
2: Dermatoloji uzmanı Doktor Duygu Gencer, Uydukent Selçuklu Mahallesi 1455. Sokak Çavdarlar Suite Daire 1'de bulunan kliniğinde hizmet vermektedir. Randevu ve bilgi için telefon 0541 868 1511. Unutmayın, cildimiz en değerli giysimiz.
3: Termal'in lüks hali, MCG Hotels Termal Spa Convention. Termal Spa deneyimi, kapalı açık yüzme havuzları, doğa ile iç içe huzurlu atmosfer. MCG Termal Otel'de kendinize bir iyilik yapın. Hem ruhunuzu hem bedeninizi yenileyin. Solaryum hizmeti ve maderoterapi tekniğiyle selülit masajı da MCG Termal'de sizleri bekliyor. Spa aboneliği için hemen arayın. Müracaat telefonu 0272 246 22 22. mcgtermal.com.
4: DoubleTree by Hilton Afyonkarahisar Otel'in spası, hayatın stresinden arınmak için doğru adres. Bayanlara ve baylara özel hamam, sauna ve sıcak havuz. Büyük yüzme havuzu ve profesyonel masörlerle spa keyfi şimdi çok daha özel. Avantajlı spa ve fitness üyeliği için acele edin. Şehrin içinde size ait bir huzur alanı. DoubleTree by Hilton Afyonkarahisar Otel'in spası için hemen arayın. Telefon 0272 220 0330 0272 220 0330.
5: Termal Mobilya'da alışverişin tam zamanı. İlk üründe %25, ikinci üründe %35, üçüncü üründe net

0: fırsatını kaçırmayın. Telefon 0272 214 04 17. Nar Tanesi Koleji, Karşıyaka Mahallesi, 1618. Sokak, numara 5, Filli Kavşak Çaprazı'nda. Hayırlı nesiller için sizleri okulumuza bekliyoruz.
1: Reklamları dinlediniz.
2: 99.9 Afyon Gün FM.
1: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
3: Trafikteki yaya can kayıpları tüm kazalardaki can kayıplarının %21'ini oluşturmaktadır. Yaya geçitleri, okul geçitleri ve kavşaklarda yayalara öncelik verin. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
0: Gün FM 99.9.

0: Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet, karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.
1: Gün Efendim 99.9.

0: Şimdi reklamlar.
1: Afyon Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi açıldı. Fen ve teknoloji odaklı eğitim, yeni nesil teknoloji laboratuvarları, proje tabanlı öğrenme modeli, üniversiteye güçlü hazırlık, ulusal ve uluslararası bilim, teknoloji ve proje yarışmaları ve daha sayamayacağımız birçok yenilik Afyon Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi'nde. Telefon 0272 215 36 66. Afyon Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi. Bilimle düşünen, teknolojiyle üreten nesiller için.
2: Devlet destekli, ücretsiz özel mesleki ve teknik Anadolu Lisesi, Özel Teknoloji Afyonkarahisar ORSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi. Okulumuz, Türkiye, Azerbaycan ve Çin'in de aralarında bulunduğu birçok ülkede bilimsel proje yarışmasında dereceleriyle öne çıktı. Bu okulda iş var. Endüstriyel otomasyon teknolojileri alanımızda eğitim gören öğrencilerin gelecekleri parlak, önleri açık. Bilgi almak için telefon 0542 774 32 82. Okulumuz Organize Sanayi Bölgesi 2. Cadde 9. Sokak numara 4'te.
3: Kütahya Porselen hayatın en güzel yerinde. Davetleriniz için en gösterişli yemek takımları, birbirinden şık çay ve kahve fincanları, en güzel sabahlara eşlik eden kahvaltı takımları, en zarif hediyelik eşyalar ve çok özel fırsatlarla fabrika satış mağazamızda. Kütahya Porselen Fabrika Satış Mağazası LG Afyon Otel'de.

0: lahmacunda 2 adet lahmacun 1 ayran 159 lira 90 kuruş. Lahmacun Afyonkarahisar'da Ambar yolunda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0532 396 1003. Geleneksel lezzet kurumsal kimlikle emin ellerde. Lahmacun.
1: Trafik, kasko, DASK, konut, iş yeri ve sağlık sigortasında Saraç Sigortam her zaman yanı başınızda. Uygun fiyat ve avantajlı poliçe imkanlarından yararlanmak için mutlaka Saraç Sigortam'a uğrayın. Saraç Sigortam'la araçlarınız, iş yerleriniz, konutlarınız ve siz güvence altındasınız. Saraç Sigortam, Saraçlar Çarşısı, Uysal Sağlık Sitesi 1. katta hizmetinizde. Telefon 0506 640 41. Bizden teklif almadan asla sigorta yaptırmayın.
0: Afyonkarahisar'da en lezzetli kokoreç Kokocu Ramço'da yenir. Kokoreç, atom kokoreç, sucuk ekmek ve midye çeşitleri Kokocu Ramço'da sizleri bekliyor. Lezzetlerimizi tatmak için tüm kokoreç sevenleri akşam 6'dan sonra işletmemize bekliyoruz. Paket servis numarası 0546 549 07 45. Kokocu Ramço, Gazlı Göl Caddesi numara 78'de hizmetinizde. Tüm kokoreç sevenlere içten bir merhaba.
2: Reklamları dinlediniz.
3: 99.9 Afyon Gün FM.
2: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
4: Yolculuğunuz süresince emniyet kemerinizi takın. Emniyet kemeri kullanımı, kaza sonrası can kaybı riskini %45, ağır yaralanma riskini %50 oranında azaltır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Şimdi reklamlar.
1: Geleneksel deneyimin en özel hali Corel Termal'de. Türk hamamında sıcak mermerin huzuruyla rahatlayın. Köpüklerin eşliğinde tüm yorgunluğunuzu geride bırakın. Corel Termal'in spasından yararlanmak, abone olmak veya otelimizde konaklamak için bizi hemen arayın. Rezervasyon ve bilgi için telefon 0272 252 22 22. Unutulmaz bir tatil için doğru adres. Corel Termal.

ne pirayede her sofra yeni bir hikayeye dönüşüyor. Akdeniz ve Güneydoğu mutfağından seçkin lezzetler, şık sunumlar ve özel bir atmosfer sizleri bekliyor. Le Piraye, yeni bir sofra, yeni bir hikaye. Rezervasyon 0542 357 92 73 0542 357 92

Salih, MCG Hotels Termal Spa Convention. Termal spa deneyimi, kapalı açık yüzme havuzları, doğa ile iç içe huzurlu atmosfer. MCG Termal Otel'de. Kendinize bir iyilik

0: Bayanları ve baylara özel hamam, sauna ve sıcak havuz. Büyük yüzme havuzu ve profesyonel masörlerle spa keyfi şimdi çok daha özel. Avantajlı spa ve fitness üyeliği için acele edin. Şehrin içinde size ait bir huzur alanı. DoubleTree by Hilton Afyonkarahisar Otel'in spası için hemen arayın. Telefon 0272 220 0330 0272 220 0330.
1: Reklamları dinlediniz.
2: 99.9 Afyon Gün FM.
1: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.

0: Şimdi reklamlar.
1: Afyon Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi açıldı. Fen ve teknoloji odaklı eğitim, yeni nesil teknoloji laboratuvarları, proje tabanlı öğrenme modeli, üniversiteye güçlü hazırlık, ulusal ve uluslararası bilim teknoloji ve proje yarışmaları ve daha sayamayacağımız birçok yenilik Afyon Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi'nde. Telefon 0272 215 36 66. Afyon Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi. Bilimle düşünen, teknolojiyle üreten nesiller için.
2: Devlet destekli, ücretsiz özel mesleki ve teknik Anadolu Lisesi, Özel Teknoloji Afyonkarahisar OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi. Okulumuz, Türkiye, Azerbaycan ve Çin'in de aralarında bulunduğu birçok ülkede bilimsel proje yarışmasında dereceleriyle öne çıktı. Bu okulda iş var. Endüstriyel otomasyon teknolojileri alanımızda eğitim gören öğrencilerin gelecekleri parlak, önleri açık. Bilgi almak için telefon 0542 774 32 82. Okulumuz Organize Sanayi Bölgesi 2. Cadde 9. Sokak numara 4'te.

0: lahmacunda 2 adet lahmacun 1 ayran 159 lira 90 kuruş. Lahmacun Afyonkarahisar'da Ambar yolunda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0532 396 1003. Geleneksel lezzet kurumsal kimlikle emin ellerde. Lahmacun. Gazlı Göl Arya Termal'den muhteşem kampanya. Sadece oda konaklama 2500, 2 gece konaklama ise 5000 lira. Üstelik spa hizmetlerinden %20 indirim imkanı. Rezervasyon için hemen arayın 0553 942 77 03. Dinlenin, yenilenin. Arya Termal.
1: Alo Diyet'ten Afyon'da bir ilk. Kapınıza teslim diyet menü hizmeti Alo Diyet'te. Sağlıklı ve sürdürülebilir beslenme danışmanlığı, diyetisyen Beyza Yağcıoğlu nezaretinde Alo Diyet'te. Kapsamlı vücut analizi, hastalıklarda, gebelikte, emzirmede, çocukluk ve ergenlikte beslenme, sporcu beslenmesi, aralıklı oruç ve obezitede beslenme gibi birçok konuda yanı başınızdayız. Alo Diyet Ali Çetinkaya Mahallesi, İstasyon Çay Bahçesi yanında bulunan yeni yerinde hizmetinizde. Detaylı bilgi için telefon 0535 253 98 08. Bizi Instagram'da Alo Diyet Afyon adresinden takip edebilirsiniz.
2: Gün yavaşlarken kendinize ayıracağınız özel bir an var. Double Tree by Hilton Afyonkarahisar Otel'de hafta sonuna özel %20 indirim ayrıcalığıyla konforlu odalar, kapalı havuzda huzur dolu dakikalar ve seçkin spa deneyimi sizleri bekliyor. Şehrin içinde sessiz bir kaçamak. Dinlenin, yenilenin, lüksün tadını çıkarın. Double Tree by Hilton Afyonkarahisar. Rezervasyon ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Telefon 0272 220 03 30. 0272 220 03 30.
3: Trafik, kasko, DASK, konut, iş yeri ve sağlık sigortasında Saraç Sigortam her zaman yanı başınızda. Uygun fiyat ve avantajlı poliçe imkanlarından yararlanmak için mutlaka Saraç Sigortam'a uğrayın. Saraç Sigortam'la araçlarınız, iş yerleriniz, konutlarınız ve siz güvence altındasınız. Saraç Sigortam, Saraçlar Çarşısı Uysal Sağlık Sitesi 1. katta hizmetinizde. Telefon 0506 600 40 41. Bizden teklif almadan asla sigorta yaptırmayın.
4: Atroskopik yöntemlerle aynı gün diz problemlerine çözüm tecrübeli hekimimiz, ortopedi ve travmatoloji uzmanı operatör doktor Levent Küçük Çankaya tarafından gerçekleştirilmektedir. Özel fuar hastanesi. Randevu için telefon 223 44 44.
5: Sevgili misafirlerimiz, Et Enfes'in yeni şubesine davetlisiniz. Geçerken mutlaka uğrayın, lezzetlerimizi deneyin. Sucuk, sucuk döner, köfte, hamburger ve lokum, Enfes et kalitesiyle yeni şubemizde sizleri bekliyor. Et Enfes'in yeni şubesi, Yenice Çevre Yolu Bulvarı, numara 89'da hizmete girdi.
6: Reklamları dinlediniz.
7: 99.9 Afyon Gün FM.
6: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
8: Seyahatiniz süresince emniyet kemeriniz takılı, hızınız yasal sınırın altında olsun. Sevdiklerinize kavuşmak için trafik kurallarına uyun. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
6: Gün FM 99.9.

0: Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.
1: Gün efendim 99.9.

0: Şimdi reklamlar.
1: Geleneksel deneyimin en özel hali Corel Termal'de. Türk hamamında sıcak mermerin huzuruyla rahatlayın. Köpüklerin eşliğinde tüm yorgunluğunuzu geride bırakın. Corel Termal'in spasından yararlanmak, abone olmak veya otelimizde konaklamak için bizi hemen arayın. Rezervasyon ve bilgi için telefon 0272 252 22 22. Unutulmaz bir tatil için doğru adres. Corel Termal.

0: 0818-388-0808. Bizi Instagram'da Alo Diyet Afyon adresinden takip edebilirsiniz.
1: Danaoğlu şarküteri, kalite ve organik lezzetler bir arada. Günlük inek sütü, keçi sütü, manda sütü, %100 manda kaymağı, köy tereyağı, günlük köy yumurtası ve köy yoğurdu, peynir çeşitleri ve daha birçok ürün Danaoğlu şarküteride. Danaoğlu şarküteri, Gazlı Göl Caddesi, numara 68 Taksim A'da. Telefon 0272-212-1173. Doğal ve organik lezzetler. Danaoğlu şarküteriden.
2: Sıradan bir günü özel bir güne dönüştürmek ya da özel bir günü unutamayacağınız lezzetlerle kutlamak. Her ikisi için de Afyon'da lezzetin tek bir adresi var. Farina Restaurant. Farina Restaurant, NG Afyon Otel'de. Tadı damağınızda.
3: Gün yavaşlarken kendinize ayıracağınız özel bir an var. DoubleTree by Hilton Afyonkarahisar Otel'de hafta sonuna özel %20 indirim ayrıcalığıyla konforlu odalar, kapalı havuzda huzur dolu dakikalar ve seçkin spa deneyimi sizleri bekliyor. Şehrin içinde sessiz bir kaçamak. Dinlenin, yenilenin, lüksün tadını çıkarın. DoubleTree by Hilton Afyonkarahisar. Rezervasyon ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Telefon 0272-220-0330. 0272-220-0330.
4: Gelecek için kayda değer bir seçim. Nar Tanesi Anaokulu, Nar Tanesi İlkokulu, Nar Tanesi Ortaokulu. Avantajlı erken kayıt fırsatını kaçırmayın. Telefon 0272-214-0417. Nar Tanesi Koleji, Karşıyaka Mahallesi, 1618. Sokak, numara 5, Filli Kavşak Çaprazı'nda. Hayırlı nesiller için sizleri okulumuza bekliyoruz.
5: Reklamları dinlediniz.
6: 99.9 Afyon Gün FM.
5: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272-214-5377.
7: Trafikteki yaya can kayıpları tüm kazalardaki can kayıplarının %21'ini oluşturmaktadır. Yaya geçitleri, okul geçitleri ve kavşaklarda yayalara öncelik verin. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.
1: Gün FM 99.9.

0: Şimdi reklamlar.
1: Diyabetle ilgili tüm tanı ve tedaviler Dahiliye Polikliniğimizde uzman doktor Figen Özmen yardımcı tarafından yapılmaktadır. Özel Fuar Hastanesi. Randevu için telefon 223 44 44.
2: Afyon Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi açıldı. Fen ve teknoloji odaklı eğitim, yeni nesil teknoloji laboratuvarları, proje tabanlı öğrenme modeli, üniversiteye güçlü hazırlık, ulusal ve uluslararası bilim teknoloji ve proje yarışmaları ve daha sayamayacağımız birçok yenilik Afyon Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi'nde. Telefon 0272 215 36 66. Afyon Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi. Bilimle düşünen, teknolojiyle üreten nesiller için.
3: Acıktınız mı? Hemen uğrayın, lezzeti kovalamaya başlayın. Bir kova pilavda basmati pirinçli pilavınıza 7 çeşit soslu tavuktan birini ekleyin. Yanında taptaze salatayla tamamlanan lezzet dolu kovayı kapın. Sevgi yolunda lezzeti kovalıyoruz. Bir kova pilav.
4: Devlet destekli, ücretsiz özel mesleki ve teknik Anadolu Lisesi, Özel Teknoloji Afyonkarahisar OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi. Okulumuz, Türkiye, Azerbaycan ve Çin'in de aralarında bulunduğu birçok ülkede bilimsel proje yarışmasında dereceleriyle öne çıktı. Bu okulda iş var. Endüstriyel otomasyon teknolojileri alanımızda eğitim gören öğrencilerin gelecekleri parlak, önleri açık. Bilgi almak için telefon 0542 774 32 82. Okulumuz Organize Sanayi Bölgesi 2. Cadde 9. Sokak numara 4'te.
5: Termal'in lüks hali, MCG Hotels Termal Spa Convention. Termal Spa deneyimi, kapalı açık yüzme havuzları, doğa ile iç içe huzurlu atmosfer. MCG Termal Otel'de kendinize bir iyilik yapın. Hem ruhunuzu hem bedeninizi yenileyin. Solaryum hizmeti ve maderoterapi tekniği ile selülit masajı da MCG Termal'de sizleri bekliyor. Spa aboneliği için hemen arayın. Müracaat telefonu 0272 246 22 22. MCG Termal.com.

0: lahmacunda 2 adet lahmacun 1 ayran 159 lira 90 kuruş. Lahmacun Afyonkarahisar'da Ambar yolunda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0532 396 10 03. Geleneksel lezzet kurumsal kimlikle emin ellerde. Lahmacun. Gazlıgöl Arya Termal'den muhteşem kampanya. Sadece oda konaklama 2500, 2 gece konaklama ise 5000 lira. Üstelik spa hizmetlerinden %20 indirim imkanı. Rezervasyon için hemen arayın 0553 942 77 03. Dinlenin, yenilenin. Arya Termal. DoubleTree by Hilton Afyonkarahisar Otel'in spası, hayatın stresinden arınmak için doğru adres. Bayanlara ve baylara özel hamam, sauna ve sıcak havuz. Büyük yüzme havuzu ve profesyonel masörlerle spa keyfi şimdi çok daha özel. Avantajlı spa ve fitness üyeliği için acele edin. Şehrin içinde size ait bir huzur alanı. DoubleTree by Hilton Afyonkarahisar Otel'in spası için hemen arayın. Telefon 0272 220 0330. 0272 220 0330.
1: Sevgili misafirlerimiz, Et Enfes'in yeni şubesine davetlisiniz. Geçerken mutlaka uğrayın, lezzetlerimizi deneyin. Sucuk, sucuk döner, köfte, hamburger ve lokum, Enfes et kalitesiyle yeni şubemizde sizleri bekliyor. Et Enfes'in yeni şubesi, Yenice Çevre Yolu Bulvarı, numara 89'da hizmete girdi.
2: Reklamları dinlediniz.
3: 99.9 Afyon Gün FM.
2: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
4: Motosiklet ve motorlu bisiklet kazalarındaki can kayıpları tüm kazalardaki can kayıplarının %25'ini oluşturmaktadır. Sevdiklerinize kavuşmak için kaskınızı takın. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.

0: Şimdi reklamlar.
1: Geleneksel deneyimin en özel hali Corel Termal'de. Türk hamamında sıcak mermerin huzuruyla rahatlayın. Köpüklerin eşliğinde tüm yorgunluğunuzu geride bırakın. Corel Termal'in spasından yararlanmak, abone olmak veya otelimizde konaklamak için bizi hemen arayın. Rezervasyon ve bilgi için telefon 0272 252 22 22. Unutulmaz bir tatil için doğru adres. Corel Termal.

Ne Pirayede her sofra yeni bir hikayeye dönüşüyor. Akdeniz ve Güneydoğu mutfağından seçkin lezzetler, şık sunumlar ve özel bir atmosfer sizleri bekliyor. Le Piraye, yeni bir sofra, yeni bir hikaye. Rezervasyon 0542

0: 0541-88-98-08. Bizi Instagram'da Alo Diyet Afyon adresinden takip edebilirsiniz.
1: Danaoğlu şarküteri, kalite ve organik lezzetler bir arada. Günlük inek sütü, keçi sütü, manda sütü, %100 manda kaymağı, köy tereyağı, günlük köy yumurtası ve köy yoğurdu, peynir çeşitleri ve daha birçok ürün Danaoğlu şarküteride. Danaoğlu şarküteri, Gazlı Göl Caddesi, numara 68 Taksim A'da. Telefon 0272 212 1173. Doğal ve organik lezzetler. Danaoğlu şarküteriden.
2: DoubleTree by Hilton Afyon Karahisar Otel'in spası, hayatın stresinden arınmak için doğru adres. Bayanları ve baylara özel hamam, sauna ve sıcak havuz. Büyük yüzme havuzu ve profesyonel masörlerle spa keyfi şimdi çok daha özel. Avantajlı spa ve fitness üyeliği için acele edin. Şehrin içinde size ait bir huzur alanı. DoubleTree by Hilton Afyon Karahisar Otel'in spası için hemen arayın. Telefon 0272 220 0330. 0272 220 0330.
1: Afyon Termal Otel 2 yıldır Gazlı Göl'ün şifalı suyunu ve vazgeçilmez Türk hamam kültürünü yenilikçi hizmet anlayışıyla misafirlerine sunuyor. 1+1 rezidans odalarımızda 4-5 kişi rahatlıkla konaklayabilir. Her odada kişiye özel termal havuz, Türk hamamı ve mutfak ekipmanları mevcuttur. Rezervasyon için telefon 0272 273 7070 0541 975 7067. Gazlı Göl'ün en yeni oteli. Afyon Termal Otel.
0: Reklamları dinlediniz.
3: 99.9 Afyon Gün FM.
0: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
4: Trafikteki yaya can kayıpları tüm kazalardaki can kayıplarının %21'ini oluşturmaktadır. Yaya geçitleri, okul geçitleri ve kavşaklarda yayalara öncelik verin. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.
1: Gün FM 99.9.

0: Şimdi reklamlar.
1: Diyabetle ilgili tüm tanı ve tedaviler Dahiliye Polikliniğimizde uzman doktor Figen Özmen yardımcı tarafından yapılmaktadır. Özel Fuar Hastanesi. Randevu için telefon 223 44 44.
2: Afyon Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi açıldı. Fen ve teknoloji odaklı eğitim, yeni nesil teknoloji laboratuvarları, proje tabanlı öğrenme modeli, üniversiteye güçlü hazırlık, ulusal ve uluslararası bilim, teknoloji ve proje yarışmaları ve daha sayamayacağımız birçok yenilik Afyon Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi'nde. Telefon 0272 215 36 66. Afyon Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi. Bilimle düşünen, teknolojiyle üreten nesiller için.
3: Acıktınız mı? Hemen uğrayın, lezzeti kovalamaya başlayın. Bir kova pilavda basmati pirinçli pilavınıza 7 çeşit soslu tavuktan birini ekleyin. Yanında taptaze salatayla tamamlanan lezzet dolu kovayı kapın. Sevgi yolunda lezzeti kovalıyoruz. Bir kova pilav.
4: Devlet destekli, ücretsiz özel mesleki ve teknik Anadolu Lisesi, Özel Teknoloji Afyonkarahisar OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi. Okulumuz, Türkiye, Azerbaycan ve Çin'in de aralarında bulunduğu birçok ülkede bilimsel proje yarışmasında dereceleriyle öne çıktı. Bu okulda iş var. Endüstriyel otomasyon teknolojileri alanımızda eğitim gören öğrencilerin gelecekleri parlak, önleri açık. Bilgi almak için telefon 0542 774 3282. Okulumuz Organize Sanayi Bölgesi 2. Cadde 9. Sokak numara 4'te.
5: Termal'in lüks hali, MCG Hotels Termal Spa Convention. Termal Spa deneyimi, kapanı açık yüzme havuzları, doğayla iç içe huzurlu atmosfer. MCG Termal Otel'de kendinize bir iyilik yapın. Hem ruhunuzu hem bedeninizi yenileyin. Solaryum hizmeti ve maderoterapi tekniğiyle selülit masajı da MCG Termal'de sizleri bekliyor. Spa aboneliği için hemen arayın. Müracaat telefonu 0272 246 22 22. MCG Termal.com.

0: lahmacunda 2 adet lahmacun 1 ayran 159 lira 90 kuruş. Lahmacun Afyonkarahisar'da Ambar yolunda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0532 396 10 03. Geleneksel lezzet kurumsal kimlikle emin ellerde. Lahmacun. Gazlı Göl Arya Termal'den muhteşem kampanya. Sadece oda konaklama 2500, 2 gece konaklama ise 5000 lira. Üstelik spa hizmetlerinden %20 indirim imkanı. Rezervasyon için hemen arayın 0553 942 77 03. Dinlenin, yenilenin. Arya Termal. DoubleTree by Hilton Afyonkarahisar Otel'in spası, hayatın stresinden arınmak için doğru adres. Bayanlara ve baylara özel hamam, sauna ve sıcak havuz. Büyük yüzme havuzu ve profesyonel masörlerle spa keyfi şimdi çok daha özel. Avantajlı spa ve fitness üyeliği için acele edin. Şehrin içinde size ait bir huzur alanı. DoubleTree by Hilton Afyonkarahisar Otel'in spası için hemen arayın. Telefon 0272 220 0330 0272 220 0330.
1: Sevgili misafirlerimiz, Et Enfes'in yeni şubesine davetlisiniz. Geçerken mutlaka uğrayın, lezzetlerimizi deneyin. Sucuk, sucuk döner, köfte, hamburger ve lokum, Enfes et kalitesiyle yeni şubemizde sizleri bekliyor. Et Enfes'in yeni şubesi, Yenice Çevre Yolu Bulvarı, numara 89'da hizmete girdi.
2: Reklamları dinlediniz.
3: 99.9 Afyon Gün FM.
2: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
4: Motosiklet ve motorlu bisiklet kazalarındaki can kayıpları tüm kazalardaki can kayıplarının %25'ini oluşturmaktadır. Sevdiklerinize kavuşmak için kaskınızı takın. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: internet ortamından bizleri dinleyen tüm dinleyenlerimize sunuyorum diğer dinleyenler. Bu akşam akşam yayını ilk defa yapıyoruz ben gazeteci olarak ama çok değerli bir konuğumuz var. Akşam müsait olabileceğini söyleyince biz stüdyomuzu açtık ve Sanıklı Belediye Başkanı, AK Partili Belediye Başkanı Adnan Öztaş. Sayın Öztaş, stüdyomuza, Gün FM'e, Afyonkarahisar'a hoş geldiniz.
1: Öncelikle Gün FM ailesine bizi canlı yayına davet ettiği için, bu fırsatı verdiği için çok teşekkür ediyorum. Ve aynı zamanda bizi izleyen Afyonkarahisarlı hemşerilerime, Sandıklı hemşerilerime hayırlı akşamlar dileyerek başlıyoruz inşallah.
0: Sadece sosyal medyadan hemşerilerimiz dışında çok fazla bir izleyicinin olduğunu biraz sonra da göreceğiz zaten. Tekrar iyi yayınlar dileyerek başlayalım. Sevgili Başkan, Afyonkarahisar'ın en büyük ilçesi ve kaplıcalarıyla, hani diğer ilçelerde de var artık termal sular, kaplıcaları. Ama işte serasıyla, kaplıcasıyla hakikaten il olmaya da aday namzet bir Sandıklı'da belediye başkanlığı yapıyorsunuz. Ne kadar oldu görev süresi?
1: 2 yıl 4 ay oldu.
0: Evet.
1: 2 yıl 4 aydır Sandıklı hemşerilerimize hizmet etmek için uğraşıyoruz, çabalıyoruz. Aynı zamanda Afyonkarahisar'la hemşerilerimize de 2 yıl bir hizmet verdik. Ve bu bölgeye hizmet etmekten büyük bir gurur ve onur duyuyoruz inşallah.
0: Sayın Öztaş, bildiğim kadarıyla makine mühendisi misiniz?
1: İnşaat
0: mühendisiniz. Ben sizi Sandıklı'da olduğumdan ben çok eskiden beri tanıyorum. Dinleyicilerimiz de şey yapsın, siyasete de çok genç yaşta girdiniz. Onu da biliyorum. Bundan önceki dönemlerde de aday adaylığınız söz konusuydu AK Parti'den. Şimdi Allah nasip etti, seçmenler de uygun gördü. Mart 2024'te ki artık Nisan'da mazbatayı aldınız. Gelenler gidenler oldu. Her seçim zamanında bu böyledir zaten. Koltuk değişmelerinde çok fazla ziyaretçiler. Koltukları gelip gidenler olduktan sonra, ziyaretçiler de bittikten sonra önünüzde tablo neydi? Sandıklı nasıl bir emanet aldınız?
1: Şimdi Afyonkarahisar'ın en büyük ilçesi Sandıklı.
0: Evet.
1: Tabii Sandıklı en büyük ilçe dediğimizde sadece nüfus olarak değil. Termal, az önce siz de bahsettiğiniz termal turizmiyle, işte kaplıcasıyla,
0: ekonomisi, sosyal
1: sanjetiyle,
0: statüyle, evet,
1: işte tarım sektörüyle, tarım makineleriyle de Afyonkarahisar'ın en büyük ilçesi. Hı-hı. Biz de bu ilçenin belediye başkanıyız. Şimdi tabii bizim AK Parti siyasetimiz çok öncelere dayanıyor. Yönetim kurulu üyeliğinden başladık. 2019'da aday adayı olduk. Tabii aday adayı olmak medeni bir cesaret ister. Tabii 2019'da nasip olmadı. Biz nasibe inanan insanlarız. Yani aday adayı süreci geçirdik. Nasip olmadı. Mevcut seçilen adayın arkasında adam gibi durduk. 2023'te milletvekili aday adaylığımız sürecimiz oldu. 2023'te de Sandıklı'dan bir abimiz, kardeşimiz aday oldu. Biz de onunla köy köy, kasaba kasaba geldik. Çünkü bu parti vefası olan bir parti. Yani bugün olmaz, yarın mutlaka olur.
0: İsmini de verelim. Çünkü Sandıklı'ya bayağı katkıları da yapıyor. Doktor Hasan Aslan'dan bahsediyoruz.
1: Hasan Aslan, evet, vekilimizle köylere geldik. Partimize oy istedik. Yani birçok etkinliğe beraber katıldık.
0: 2019'da kırkınlık... Mustafa Çöl adayı olmuş.
1: Mustafa Çöl'le beraber aday adayı süreci yaşadık. Evet. Orada da ikili aday olarak kaldık. Nasip Mustafa Çöl'den yana kullandılar. Çünkü bu işte partimizin bir seçme değerlendirme kısmı var. O gün için şartlar onu gerektiriyordu. Bugün için 2024'te de bizden yöne tarafını kullandılar.
0: Evet.
1: Tabii hata tabii ki. Çünkü AK Parti her zaman şunu yapıyor. Sağda araştırma yapıyor, anketler yapıyor. Genel aday profiliyle seçime gidiyor.
0: Evet.
1: Yani bunu bazı yerlerde konjektür çok farklı olabiliyor ama küçük yerlerde kazanabilecek adaylar zaten kendini gösteriyor. Burada da partimiz takdir etti. Bizler de seçime girdik. Sandıklı hemşerilerimiz bizleri kırmadı. Bizlere güvendi. Bizlerin iyi hizmet yapacağına inandığı için bize destek verdi. Biz de tabii ki 1 Nisan 2024'ten bugüne kadar gecemizi gündüzümüzü demeden, hafta sonları demeden Sandıklı'ya hizmet etmek için gayret ediyoruz. Tabii ki 1 Nisan 2024'te çok Yani belediye başkanı olduk. Nasıl bir süreçti belediye başkanlığı? İşte deprem olmuş. 11 ilimizi depremde yıkılmış. Covid salgınlarının olduğu, tasarruf tedbirlerinin zirve yaptığı bir dönemde belediye başkanı olmanın handikapını yaşadık.
0: Türkiye zorlu dönem.
1: Yani bir yaşadık. Çünkü afetler olmuş, salgınlar olmuş, birçok işletmeler kapanmış. Yani ekonomik olarak zor bir dönemden geçmişiz. Yani o ve bütün Türkiye seferber olmuş.
0: Tüm yatırımlar
1: gittiği bir dönemde belediye başkanı olduk. İlk sattı belediye. Yani Afyonkarahisar'ın ilçeleri içinde ekonomi olarak en güçlü belediye. Ama çok zor bir döneme denk geldik. İşte market raflarının boş olduğu, kasada olmadığı, hatta 13 Nisan'da 15'inde maaşlar alıyor personellerimiz. 13 Nisan'da müdürümüzü çağırdım. Mali hizmetler müdürümüzü. Maaşları yatırdın mı diye sordum. Başkanım maaş yatıracak paramızda eksiklik var dedi. Oğlum ben başkan olalı daha bir hafta oldu. Ben bunu cebimde getirme durumum yok. Bu belediyenin bir işleyişi var. Yaklaşık yani 1869'da kurulmuş bir sandıklı belediyesi. Afyonkarahisar'ın en eski belediyelerinden bir tanesi. Evet. Yani o zamandan bu zamana başkanlar değişir, yöneticiler değişir ama devlet de esas teşkil eder. Buradaki bu maaşın gününün geleceğini biliyor ve bunun ödenmesi lazım ama bir seçim haddine girildiğinden dolayı biraz farklı. Ne yapacağız? Gittim işte böyle sıkıntım var. Bir İller Bankası'ndan kredi çekelim, maaşları ödeyelim. İller Bankası'na gittik. Limitiniz dolu. Yani İller Bankası'ndaki anladım, limitleri de doldurmuşlar. Bir araya vekillerimiz işte kredi çekerek maaşları ödedik. İkinci ay çok az bir onu da takviye ettik. Allah'a hamdolsun bugün sandıklı belediyenin itibarı. Şöyle bir durum vardı. Market yıllarca sandıklı belediyesine mal vermiş, ürün vermiş, tüccarları çağırdık. Dedik ki bizim şöyle şöyle ihtiyaçlarımız var. İşte 8 aydır, 10 aydır alacakları var. Birikmiş, ödenmemiş. Bunları şimdi hepsini içerisinde. Tabii bütün başkanlarımız ödemelerini denk düzgün yapıyor. Herkes maaşlarını, onu da tenzih ederim. Yani başkası ödemiyor, ben ödüyorum demiyorum. İlçeleri içerisinde şu ülkesine ürün vermek için, mal vermek için, işte bir yaptığı ürünü pazarlamak için gelen binlerce insan var. Sandıklı hemşerilerimiz işte belediye ben vereyim, ben vereyim diye şu anda yarıştığı bir dönem. Çünkü her
0: borç.
1: Sen günü ben sandıklı tabii ticarette şu da bazı ürünler 45 günlük var. Yani daha önceden alışılagelen bir ticaret ahlakı var. Yani peşinde alamıyorum onları. Onların bir ödeme planı var. Onun dışında benim alacağımın günü geçti. Sandıklı belediyesinden bir tane vatandaş bana söylesin. Biz bu bir yerde yanlış yapıyoruz. Şu ana kadar hep ama ticaret yaptım. Hiçbir ürün satarken kazanılmaz. Alırken kazanılır. Biz şimdi peşin aldığımız için piyasanın altında alıyoruz. Ve piyasanın en uygun şartlarda satışını yapıyoruz. Çünkü belediyeler biliyorsunuz çok kar amacı güden işletmeler değil. Biz vatandaşımızın, hemşehrilerimizin ürünlere en uygun şekilde ulaşması için gayret ediyoruz.
0: Çok merak edilen bir konu aslında. Yani diğer ilçeleri de ben takip ediyorum gazeteci olarak da. Kaç personeliniz var ve personelin aldığı maaş ne durumda? Siz geldiğinizde ne kadardı? Ondan sonra işte geçen sene ne kadardı? Şimdi ne kadar? Yani Türkiye'nin ekonomik şartlarını, evet, enflasyon şartlarını karşılıyor mu?
1: Biz şimdi yaklaşık 1100 personelle devraldık sandıklı belediyemiz.
0: Evet.
1: Yani çok afaki bir personel stoğu vardı. Ne yazık ki.
0: Son dönem demiş.
1: Son dönemde bu alınmış. Biz bunların zaten son 40 günde benim adaylığımdan sonra alınan personellerin hepsiyle vedalaştık. Onlar zaten başkan değişikliği yapıldığında işten çıkacaklarını bilerek işe girdiler çünkü.
0: Hmm.
1: Çünkü seçim haddinde girmişsin. Yani yıllarca belediye gelmişsin, işe gireceğim, işe gireceğim diye alınmamışsın. Ama ne kerametse seçime yakın.
0: Kaç kişiydi bunlar? 3 aşağı 5 yukarı.
1: Yani 200 kişiyi bir anda çıkardık.
0: Evet.
1: Ondan sonra peyderpey böyle çıkışlar oldu ama yani genel bir anlamda çıkardık.
0: Tamam.
1: Ondan sonra işte şey yapan, birkaç çalışmayan, böyle hoyratçı duran personel hepsiyle vedalaştık. Bizim yani birçok personelimiz vardı. Yani dediler ki işte başkan değiştiği zaman bizi işten atar. Biz işte başka bir başkan adayının seçim bürosu, başka partinin seçim bürosuna gittik. Biz şunu söyledik. Çalışan, alnının akıyla falan hiçbir personelle uğraşmayacağız dedik. Bu 200 personel hariç. Bunlar zaten kendileri, bunlar, kendileri evet, biliyor zaten. Yani birçoğu zaten

0: Anladım. Yani bunlar zaten beklenen bir şeydi. Yoksa bizim hiç kimsenin rızkıyla, çalışan hiç kimsenin ekmeğiyle bir sorunumuz yok.
1: Zaten bildiğim bir ilçe sandıkta, orada yaşıyorum. Sorun oylarının olmadığı bir ilçe. Sizin yarışınızda zaten bildiğim kadarıyla Yeniden Refah'la MHP ile, yani Cumhur İttifakı'nın olan partililerle, evet, yarıştınız. Böyle bir şey var. Bildiğim kadarıyla Mustafa Çöl ikinci, Melek Hanım da üçüncü olmuştu, evet, MHP'den. Siz birinci olmuştunuz. Şu anda kaç personel var?
0: Şu anda 850 civarında personelimiz var.
1: 850 personel. Evet. Bu da bir iktisadi. Maaşlar ne durumda?
0: Şu an 5000 lira veriyoruz ama maaş ortalamamız şu anda 38 bin lira.
1: Evet.
0: Asgari ücretin üzerinde. Tabii İsmail Bey, şöyle bir sıkıntı da var. Yani serbest piyasada asgari ücretle çalışılıyor birçok özel sektör. Evet. Yani belediyeler çok fazla asgari ücret maaş farkını açtığımız zaman tüm çalışanlar çalıştığı iş yerinde çalıştığı halde belediye iş yerine başvurmaya kalkıyor. Çünkü arada maaş farkı fazla olduğu için hem belediyede biraz daha çalışma şartları daha uygun ve daha güvenceli görüyorlar insanları. Yani gönül ister ki biz her çalışanımıza 50 bin üzerinde maaş verelim. Ama böyle bir şey olduğu zaman da Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesindeki tüm özel sektörde çalışan personeller belediyeye girmek için gayret ediyor. Böyle bir sıkıntı var ne yazık. Yani bir serbest asgari ücretten çok afaki bir fark açma şansımız yok.
1: Anladım.
0: Onun için biz asgari ikramiyeler veriyoruz. Ben ilk defa Sandıklı Belediyesi benim dönemde ikramiye verdi. Kurban'da 7500 lira, Ramazan Bayramı'nda 7500 lira ikramiyede. Hiç bir gün aksatmadım. Allah'a hamdolsun.
1: Evet.
0: Yani herhangi bir problemimiz yok yani.
1: Şimdi bu kadar detaylı niye işte belediyenin başlangıçtan şu anmana kadar geldik? Şunun için bir fotoğrafı görelim, önümüzdeki, evet, fotoğrafı. Ondan sonra da yatırımlara, hizmetlere geldik. Son bölümde de gençlere, kadınlara özellikle sosyal ve sportif faaliyetler, kültürel faaliyetlere gireceğiz. Ama Sandıklı hakikaten siz de söylediniz, çok çok eski bir şehir.
0: Tabii.
1: Yani şehir dediğimi dinleyenlerimiz başka türlü anlamasın. Benim gözümde de il olmaya layık olan bir kent. Şimdi sıkıntılı bir bütçe aldınız, borçlar, maaş ödeyemeyecek durumdayken onu anladık. Ondan sonraki süreçte, çünkü insanlar, şimdi sizin vaatleriniz var. İnsanlar, tabii, o vaatleri, tamam deprem bitti, pandemi bitti, hadi bakalım attan neler yapıyorsun demişlerdir yani. Tabii. Başkanım, hakikaten Afyon için, Sandıklı için özellikle Hüdayi Kaplıcaları çok çok önemli. Yurt dışındaki gelen işçiler, özel şey kurbetçiler de var. Şimdi bunları da genel olarak toparlarsak, bir neler yaptık?
0: Şimdi biz belediyenin ilk önce dedik ki bu belediyemiz niye, neden bu hale düştü? Bir başkan oldum.
1: Evet.
0: Hıdrellez festivalimiz var.
1: Tamam.
0: Kaplıca bölgemizde yapılan bir festival. Hıdrellez şenliklerinde yaptığımız, hı-hı, festival. İşte Kaplıca'nın apartları geziyoruz. Orada standları gezdik. Sonra apartları gönlünden vatandaşları. Baktım şöyle, odaların içinden kırmızı ışıklar vuruyor. Müdürü çağırdım. Müdürüm, ne bu dedim ışıklar. Isıtıcı başkanım dedi. Isıtıcı ne dedim, yani başkanım ısıtamıyoruz Kaplıca'yı şu anda, ısıtıcı.
1: İnanılmaz.
0: Dedim yani ki Sandıklı'ya insanlar şifa bulmak için termalden faydalanma, kemiklerinin ısınacağı ile bunlara hizmet veriyorsak bu belediye batmaya mahkumdur dedim. Dedik ki belediyenin gelirlerini artırmamız lazım. Gelirlerini artırmak için ne yapmamız gerekiyor? Tadilat ve tamirat yapmamız gerekiyor. Tamam. Çünkü insanlara hizmet veriyorsun, belli bir bedel alıyorsun. İnsanlar verdiği bedelin karşılığını alamadığı zaman önümüzdeki yıl gelmiyor. Biz de şunu söyleyeyim İsmail Bey. Şu anda Sandıklı Kaplıcalarımızda 240 tane odamız var. Bugün isterseniz bu spontane gelişen bir şey.
1: Yoktur, yok.
0: Afyon Karahisar'ın en şifalı otuları Sandıklı'da. Biz öyle kaplıcamızdaki apartların tamamının ısıtma sistemlerini değiştirdik. Artık petekle ısıtma sistemi artık eski bir sistem, hem de randımanlı bir sistem değil.
1: Evet.
0: Yani 60, 65, 70 derece vermeniz lazım ki o soğuk havalarda ısıtın. Biz ne yaptık? 45 dereceyle ısıtılabilen tabandan ısıtma sistemine geçtik.
1: Evet.
0: Odaların tamamının ısıtma sistemlerini değiştirdik. Kapılarını, pencerelerini, içerideki havuzlarını, yataklarını. Ya tüplü televizyonlar var.
1: Yeri yapma kadar masraf etmiş.
0: Tamamen içini değiştirdik.
1: Evet.
0: Kaba inşaattan fazla ince iş vardı bizde.
1: Evet.
0: İnce iş maliyetlidir. Geldik dedik ki odaları geziyorum. Ya 37 ekran tüplü televizyonlar var ya odada. Ya hangi çağda yaşıyoruz dedim ya.
1: Evet.
0: Hemen sipariş verin alın. Tabii şimdi vatandaşlarımız diyor ki hemen sipariş verin alın. 240 tane oda var. 240 tane televizyon demek bugün en kötü televizyon 20 bin lira olsa 5 milyon lira. Sadece televizyon aldım.
1: Evet.
0: İşte suyumuzda neden sıkıntı var dedim. Başkanım kuyularımız yetmiyor. Neden yetmiyor? Çünkü Kaplıca bölgemizde otellerimiz var.
1: Evet.
0: 3 tane 5 yıldızlı otelimiz var. Şu anda Mayotel kapalı bir mahkemelik sürecinden dolayı. Park otelimiz var. Gayet güzel. Muntazam çalışıyor. Safran otelimiz var. O da güzel çalışıyor. Belediyemizin otelleri var. Onlar da güzel çalışıyor. Dolayısıyla bir de sera yapılmış bunların yanında. 175 bin metrekare Kaplıca'nın içine sera yapılmış. Kaplıca suyundan kullanılmak üzere. Ya bu bile Sandıklı'nın ne kadar az düşünüldüğü, Sandıklı'nın suyunun gelecek nesillere aktarılmasının ne kadar önemsiz hale getirildiğinin bir işaretidir. Yani.
1: Serada çok
0: çünkü
1: fazla su harcıyor.
0: Çok fazla su harcıyor. Bir
1: ben
0: de Kaplıca
1: evet.
0: Yani havanın pik zamanlarında aynı depodan kullanıyor bu seralar. Yani apartlara gelen suyla seralara paylaştırılıyor bu su. Dedik ki bu böyle olmaz. Biz buraya yeni ilave kuyular kazmamız lazım. 4 tane yeni kuyu kazdık.
1: Kaç tane kuyu vardı siz 4 ilave yaptınız? 7 yani, herhalde değil mi?
0: Yani kuyuların birçoğu kapandı.
1: Evet.
0: Orada tabii eski kuyuları kapanmış. 4 tane daha ilave kuyu kazdık.
1: Tamam.
0: Kuyuları şöyle kazdık. Biz nasıl önceden şöyle bir şey vardı. Kaplıca bölgemizde 150 metreden sıcak su çıkıyordu. Kuyuların hepsi 250 metre, 200 metre civarında kazılmış. Tabii bu da zamanla Kaplıca bölgemizdeki sıcak suları hep derelere saldıkları için çıkan suları biz bu sene nasip oldu. Kaplıca bölgemizdeki atık suları da reenjeksiyon ediyoruz.
1: Hmm.
0: 5 kilometre hat döşedik. Seralardan çıkan işte oteller tabii kirli sulardan bahsetmiyorum.
1: Anladım.
0: Bu eşenjörden dönen suları biz tekrar reenjeksiyon yapıyoruz. Ve aynı zamanda 4 kuyusu kazdık. Bu kuyular da Kaplıca bölgemizde ilk defa 600-700 metre derinliklerde kazdık. Çünkü 150-200 metre derinlikte kazmak artık uzun süreli rentable değil. Yerin altında bir alt kademedeki suları çekiyoruz şu anda. Allah olsun kazdığımız kuyularda da çok güzel verimler aldık. Çünkü şimdi kuyu kazdığımız zaman ne kadar basit bir kelime değil mi İsmail Bey? 4 tane kuyu kazdık. Sizce ne kadar maliyet olabilir 4 kuyunun?
1: Vallahi bir kuyunun maliyetinin 25 milyon falan vardır.
0: Biz kendi imkanlarımızla kazdığımız için 15 milyon maliyeti var.
1: Evet.
0: 4 tane kuyu 60 milyon.
1: Evet, evet.
0: Bu reenjeksiyon sistemi yaptık 5,5 kilometre. 5,5 kilometrenin toplaması, hatların yapılması aşağı yukarı 25 milyon lira doğru harcadık. Apartlarımızın tamamını, otelimizin tamamını ısıtma sistemleri ta Gürses'ten kalan böyle eskimiş, kokmuş halılar vardı.
1: Otelde sizin zamanınızda mı kirası bitmişti? Ondan önce
0: 6 ay önce, evet. Bir sene önce bitmişti.
1: Evet.
0: Biz çok büyük bir bakım yaptık. Çünkü müşteri geliyor. Çünkü rakiplerin artık çoğaldı. Yani Afyonkarahisar'da rakiplerimiz var. Diğer ilçelerde rakiplerimiz var. Biz müşteriyi Sandıklı'ya çekmek için Sandıklı Belediyesi'nin en büyük gelirlerinden birisi de Kaplıca olduğu için ilk etapta oradan başladık.
1: Çok iyi. Şimdi birçok insan bilmiyor olabilir. Yani Sandık Kaplıca'na gelip gidenler bilir de izleyenlerim içerisinde Kaplıca'yı bilmeyen insan olabilir. Biraz önce söylediniz. Jeotermal su konusunda hakikaten en değerli Türkiye'de belki de
0: en iyi suyu olduğuna iddia.
1: Benim gözümle de sevgili başkanım, ben çok haber yaptım orada. Benim gözümle de Türkiye'nin hemen hemen hiçbirinde olmayan bir özelliği var. Siz de buna fark ettiniz mi bilmiyorum. Herkese hizmet verebilen bir şey.
0: Aynen.

0: Yani çok gariban insanla gelip orada o sudan faydalanabiliyor. Ekonomisi çok iyi olan insan da o yıldız otellerde kalıp şey yapabiliyor. Yani bu bir anlamda tatil demeyelim ama şifa bulmak için gelen insanların bir anlamda hayır dualarını almış oluyorsunuz bu yaptığınız hizmetlerle. Buyurun.
1: Mustafa Özpınar başkanımdan sonra Kapıcı'ya hiç yatırım yapılmamış.
0: Evet.
1: Yani ABCD bloklarını yapmış Mustafa Özpınar başkanım. Allah razı olsun. Yani sandıklıya bir çivi çakandan da Allah razı olsun. Evet. Biz şimdi şelale villalarını devreye aldık.
0: Villaları da Özpınar yaptı değil mi? O...
1: Villaları da Özpınar yaptı. Allah razı olsun. Yani sandık bizde şu anda 82 tane apart projemiz var. 17 tane bungalov projesine başladık. Şu anda kaba inşaatları bitmek üzere. Yani Sandıklı'da her kesimden insana hizmet verebilecek konseptimiz var. Ben vallahi ilk sene belediye başkanı olduğumda bir misafirim geldiğinde Kaplıca'dan yer vermeye gel. Yani her taraf perişan, ısıtma sistemleri perişan. Biz yaklaşık 200 aparttan yaklaşık 600 tane falan petek söktük. Tabanını ısıtmaya geçtik. Kaç tanesi? Yüzde kaçı çalışıyor olabilir peteklerin?
0: %25 falan
1: o zaman. %25 çalışsa yine iyi. %10'u çalışıyor peteklerin.
0: Allah.
1: Yani şu anda hiçbir ısıtma problemi olmayan.
0: Şu anda bir sıkıntı eksiğimiz var mı?
1: Allah'a hamdolsun. Şu anda ABC dış cephe kaplamalarına gireceğiz.
0: Bir rakam verebilir miyiz? Mesela bir haftalık süreç içerisinde yani Hüdayi Kaplıcası bir ayda kaç tane konuma hizmet veriyordur? 3 aşağı 5 yukarı.
1: Şimdi Sandıklı Belediye'mizin termal turizmi çok kuvvetli.
0: Evet.
1: Tabii bunlara bakım yaparak biz, çünkü ben size şunu söyleyeyim. Sandıklı Belediye'mizin termal oteli var. Hı. 2024'te belediye başkanı olduğumda 117 personeli vardı otelin.
0: Evet.
1: 134 tane aktif odası var kullanılan. 117 personel var. Hemen Gürses'teki işletme sahibi Veli'yi aradım. Daha önceki oranın müdürünü. Veli dedim, sizdeyken kaç kişiyle çalıştırıyordunuz bir oteli? Başkanım 55 kişiyle çalıştırıyorduk dedi.
0: Evet.
1: Ve otelin 2024 Nisan'la 2023 Nisan arasındaki cirosu 52 milyondu. Cirodan bahsediyorum.
0: Evet.
1: Gelirden bahsetmiyorum. Bugün 2024 ile 2025 arasındaki Nisan arasındaki ciromuz 180 milyon lira. Bunların hepsi bakım yaparak, insanlara daha iyi hizmet vererek, 117 personeli 80'e düşürerek.
0: Şu anda 80 mi?
1: 80 personel çalıştırıyoruz. Yani 80 de normal şartlarda özel sektöre göre fazla ama belediyelerin, kamunun çalıştırma sistemi biraz daha. Çünkü özel sektörde adam 8 saatin dışına çıkabiliyor, 9 saatte işte geldisi gitsi ama belediyelerde ne yazık ki kapıya dikilir. 4'te mesaisi bir tane alır gider yani.
0: Onun Başkanım için... şimdi Kaplıca'ya detaylıca dinledik. Sancak, yani hakikaten Afşat'tan sonra Afyon'un, evet, Karahisar'da da Afşat var. Ama ilçeler bazında bildiğim kadarıyla en fazla jeotermal enerjiyle konut ve iş yeri ısıtılan, evet, yer. Sancak'ta neler yaptınız?
1: Şimdi Sancak'ta de şöyle bir sıkıntımız var. Teknolojik sera var. Türkiye'nin en fazla toplu halde bulan teknolojik serası Sandıklı'da. Yaklaşık 2 milyon 375 bin metrekare teknolojik sera var Sandıklı'da. Bunun tekelden dağıtım sisteminde 1 milyon 650 bin metrekaresini belediye olarak biz ısıtmasını sağlıyoruz. Tabii önceki dönemde biraz ihtirasa, biraz hırsa, bunu daha önce de çok defalarca canlı yayında bahsettim. Yani insanlar diyor ki, başkanım eskiyi bırak. Ya eskinin sıkıntısını çekiyoruz. Yani bunu söyleyeyim, nasıl anlatacağım ben bu insanlara?
0: Evet.
1: Yani ben diyeceğim ki, ben işte yok, bir metrekare dahi sera yaptırmadım. Sera izni vermedim. Çünkü sadece bizim biz bunu hoyratça harcayarak, hoyratça ihtiraslara kurban ederek tüketmek, bitirmek bizim sonumuz demektir. Biz de mevcut seracıları, mevcut yatırımcıları korumak adına yapıyoruz. İşte ne

0: Yani sandıkta yatırımları var. Hı. Yani 100 yıllık bir Türk firması bu. Sonuçta sahipleri Yahudi asıllı da olsa 100 yıldır Türkiye'de bir Türk şirketi.
1: Evet, evet.
0: Sandıkta da bir yatırımları var. Biz kimseye niye sandıklıya yatırım yaptın, niye buraya yaptın demiyoruz. Bizim tekelden dağıtım sisteminde Alarko'nun seralarını çıkarıyoruz şimdi. Yaklaşık 230 bin metrekare serası kendi kuyularından faydalanmak üzere çıkarıyoruz. Ve borcunu ödemeyen birkaç seracı kardeşimiz var. Ekonomik olarak sıkıntıya girip iflas eden seracı. Onları da çıkarıyoruz. Şu anda size şöyle söyleyeyim, 1 milyon 250 bin metrekareye kadar düşürmüş olacağız biz bunda. Tabii 1 milyon 250 bin metrekareye düşürdüğümüz zaman bir 1 milyon metrekareye yetecek su varken 1.7 yani %70 fazla su verilmesinin yaşadığı bir sıkıntı vardı. Evet, şu... Biz sandıkta da şunu yapıyoruz. İşte bir yere sancet vermiyorum. Diyorum ki kardeşim bu su bizim. Yani sana sancet vererek bir önceki aboneyi rahatsız etmeyeyim. Yani siz doğalgaz varsa doğalgaz alın. Karar aldık. Yönetim kurulu karar aldık. Kapısının önünden bir abonemize sancet vermiyoruz artık.
1: Evet.
0: Bu şekilde korumaya devam ediyoruz. Ve aynı zamanda şunu yapacağız. Danimarka'ya gittik ısıtma sistemlerini incelemek için.
1: Tamam.
0: Ben şunu bilirim. Dünyada çok bilendiği çok gezen
1: evet.
0: bilir. Orada gördük ki toprağın içine doğal depolama alanları yapmışlar. Havuzlar yapmışlar. Kötü günler için. 70 bin tonluk, 80 bin tonluk Danimarka bu ısıtma sisteminde dünyada en ileri teknolojiyi kullanan, çöpleri yakarak şehirleri ısıtan bir ülke. Gerçekten çok güzel teknoloji kullanmışlar. Biz de bunun bir küçük örneğini 20 bin tonluk seralar ve sandıklı için bir depo yapacağız. Neden yapacağız bunu? Havaların iyi günleri, sakla samanı, gelir zamanı dediğimiz bizim sıkıntıya iki gün. Yani eksi onu geçtiğinde bu pik zaman dediğimiz dönemlerde suyu biraz debisini yükseltmemiz gerekiyor. Tabii mevcut suyumuzda maksimumda çalıştığı için yükseltemiyordu evet. dönemde. Dolayısıyla sıkıntıya giriyoruz. Sıkıntıya yalıtımlı evlerin, tabanlı ısıtmalı evlerin hiçbirinde sıkıntı yaşamıyoruz. Sadece evinde yalıtım olmayan, işte petekli sistemlerde olan evlerde ısınma problemi. Çünkü dışarıda -18, içeride sen 25 dereceyi sağlayacaksın. Bunun için çok büyük bir debi gerekiyor. Bu da mümkün olmadığı için -10'u geçen zamanlarda sıkıntımız oluyor. Biz bu depoyu yaparak sıkıntı çektik. Yani bizim atıyorum 40 tane kuyuyla çalışıyorsak elektrikte bir göz kırpma yaşanıyor. Kuyuların tamamı kapanıyor. Bu kapanıp tekrar açılma süresi yaklaşık 20 diyor.
1: GES'ten faydalanma durumu yok. Kendi elektriğinizi ödeme durumu.
0: GES'ten GES yapıyoruz. Tabii bizim benim seçim vaatlerimden bir tanesi de buydu. Dedik ki sandıklı TEDAŞ'a para ödeyen değil TEDAŞ'tan para alan bir belediyeye çevireceğiz. Ne yaptık? Bir çatı GES yaptık. 1.3 megawatt arazi GES yaptık. Megawattlık GES kurduk. Yeterli mi? Kesinlikle değil. Çünkü Sandıklı Belediyesi 20 milyon elektrik parası ödeyen bir belediye. Yani Afyon'daki belediyelerin birçoğunu toplasanız Sandıklı Belediyesi kadar elektrik ödemez. Niye? Evet. Bizim çünkü ısıtma sistemimiz var. Seraların ısıtması, sandıklının ısıtması. Yani suyu sandıklıya basıyoruz. Hiç kimse pompa kullanmıyor. Ne seracılarımız pompa kullanıyor ne konuttaki ısınan vatandaşlarım. Bir tamamen belediye üzerinden biz elektriği suyu pompalamayı yapıyoruz. Bizim insanlar kotalar alırken bizim belediyemiz ne yazık ki ağzını açmış. Şu anda kotalar kapalı. Enerji Bakanı'nın yanına çok defalarca gittim. Sayın Bakanım. Bizim belediyemiz resmi bir kurum. Biz de bir devlet kurumuyuz. Bize 10 megawatt GES hakkı verin. Bakanımız tamam dedi. İnşallah yakın zamanda bir GES kotası belediyeler için sadece resmi kurumlar için. Yani belediyeler hem kendi elektriğini ödesin hem şey yapsın diye. İnşallah başvurumuz var. Bu Dudaç yolu üzerinde bir GES alanımız var. Toplam 99 bin metrekare bir alanda. Şöyle daha önce bir 1.3 megawatt kurduk. Bunun geri kalan kısmında
1: bunların sağına soluna ilave yapacağız değil mi?
0: Şöyle bu arazinin kenarlarında 5 megawatt kuracak yerimiz

0: ülkesinde. Allah'a hamdolsun. Şu an idare tıkandığı, paranın toplandığı bir belediyeden bahsediyorum.
1: Ama ben o konuda bir serzenişimizi bir söyleyeyim. Karşımda sizi bulmuşken. Arayışları gör. Arış teslim töreninde de oradaydı. Milletvekilleri Ali Bey'in dışında İbrahim Yurdumseven vardı bildiğim kadarıyla. Şeyh Hasan Aslan vardı. Sizlerle konuşma yaptı. Arışlarda ben bunu size özel olarak değil, Afyon'da da görüyorum. Afyon Belediye Başkanı'nda da görüyorum. Arışlarda sizlerin ismi yazıyor. Yani Sandıklı Belediyesi'nin aracında Attan Öztaş adı yazıyor. Şeyde Afyon Belediyesi'nde çöp arabasında bile Burcu Köksal yazıyor. Nedir bu?
0: Ya bizim en son araçlarda bizim tescilli bir şeyimiz var. Bütün paylaşımlarında böyle. Evet. Tüm çabamız Sandıklı için. Üç lokal tescilledik. Üçünü beraber kullanıyoruz. Yani bu tescilli bizim. Her yerde kullanabilir. Bunu tescilini de aldık. Başkası kullanmasın diye. Ya o tescilli siz de
1: bunun anlamında değil.
0: Ya vatandaşın de
1: şey yok evet. Yani. Yani bunu da yeri gelmişken söylemiş olalım. Şimdi gençlere ve kadınlara ki bildiğim kadarıyla kadınların en fazla istihdam edildiği ilçelerden birisi de Sandıklı. Neler yaptınız? Çünkü seçim vaatlerine baktığımızda onlara da çok şeyler söylediniz.
0: Şimdi gençlere tabii gençler beni çok seviyor. Bilmiyorum bu sevgi nereden
1: yani, siz de gençsiniz belki de.
0: Yok genç değilim yani genç 51'e geldi. Yani şimdi Sandıklı'da kapalı alı saha ihtiyacı vardı. Gençlerin böyle spor yapabileceği. Stadyumun kenarında kapalı alı sahamızı bitirdik. Orada amatör sporcu kompleksi yapıyoruz.
1: Var mı görüntüleri hocam? Onları da bir gösterirsin.
0: Şimdi amatör sporcu kompleksinin içinde fitness salonları, kafeteryası, işte spor salonları, yanında halı sahası. Gerçekten güzel bir kompleks. Şu anda %70 aşamasına geldi. Şöyle bir kompleks yapıyoruz. Kaba inşaatı bitti. Şimdi ince işine başladılar.
1: Yer nerede dedim?
0: Stadyumun hemen kenarında.
1: Mevcut stadyumun. Şehir stadyumun. Evet.
0: Hem amatör sporcularımız için şöyle bir yanında halı saham, kapalı halı sahamızı bitirdik. Hemen bunun bitişiğinde şu alanı yapıyoruz bu tesisimizde. Gerçekten evet. Gençler için, sporcularımız için çok güzel bir tesis olacak. İhtiyacımız vardı. Gençlerimizi, sporcularımızı konaklatabileceğimiz, üzerinde oteli var. Yani dışarıdan kamplar geldiğinde de ağırlayabileceğimiz otelleri var, evet. Odaları var. Hı-hı. Artık hem sandık spora hizmet edecek, hem amatör sporcularımıza hizmet edecek. Ve şimdi altyapı çalışmalarına başladık futbolda. U9, U10, U14, U19 birçok kursumuz var. Yaklaşık 200'e yakın öğrencimiz var. Artık biz şunu söyledik. Sandıklı sporda Sandıklı'nın evlatları oynasın.
1: Evet.
0: Altyapıya çok önem verdik. Bu sene inşallah altyapıdan en az 15 tane sporcumuzu Sandık Spor'da oynatacağız. Sandık Spor Başkanı'nı çağırdım. Başkanım. Sandık Spor bizim takımımız. Bir tane de Hüdayi Termal Spor'umuz var. Sandıklı bu sene iki tane takımla.
1: Kumalar Spor.
0: Hayır Kumalar değil. Yeni kurulan Hüdayi Termal Spor'umuz var.
1: Anladım.
0: İki takımla mücadele edecek. İki takım da bizim takımımız.
1: Öyle mi? İkisinden belediye destekliyor.
0: Sandıklı'nın öbür takımı da destekliyor. Çünkü Sandıklı'nın takımı. Yani biz Sandıklı'nın belediyesiyiz. Onun için iki takım da bizim takımımız. Onlarla ilgili bütün altyapı çalışmalarını yaptık. Başkanı da çağırdım. Başkanım, Sandıklı Spor'da %80'in üzerinde Sandıklı'yla oynamazsa benden destek beklemeyin dedim. Sandıklı evlatlarını oynatacağız inşallah.
1: Gençliğine de sporu
0: tabii
1: bu kadar.
0: Yani çok profesyonel yapmadık ama sporu çok seven bir kişiyim. Hatta turnuvamız vardı, futbol turnuvamız. Orada gençlerle bir yarım saat maç yaptık. Tabii biraz yaşlanmışız ama gençler bizden daha çok iyi oynuyor bu işi. Yani sporcu şeyimiz de var, kimliğimiz de var. Evet. Sonra ne yaptık? İşte düğün salonları bizim Sandıklı'da Afyonkarahisar'ın en büyük ilçesi olduğunu senede 450'ye yakın düğün oluyor. Düğün salonlarımız gerçekten çok harabe şeklindeydi. Şehir Şifa düğün salonumuzu
1: ya belediyenin tamamen, düğün salonları. Kaç tane düğün salonumuz vardı bizim?
0: Belediyemizin 3 tane düğün salonu.

0: şu tamamen görsel çekilmiş bir fotoğrafı. Şehir Şifa Düğün Salonu pazar yerinin kenarında. Tamam. Şimdi otoparkını da genişletiyorum ben.
1: Eskiden bunu. Özel bir firma şeydeydi, şirketteydi bu.
0: Bir de evet. Geçti ama çok kötü durumdaydı. Evet. Biz tamamen görüntüsünü, vizyonunu çok yeniledik. Hı. En büyük, en nezih ortamlara rekabet edebiliyoruz şu anda bu salonumuzda. Yeni salonlar projelerimiz de var. Onlardan da bahsedeceğim. Sonra biz vurduk. LGS'ye üniversite yazılan öğrencilerimiz için kurslar yapıyoruz. Burada sosyal, kültürel, sportif etkinlikler yapıyoruz. Resim, müzik, satranç, akıl ve zeka oyunları, yüzme kursları, birçok etkinliği yapıyoruz. Şimdi ikinci bir projemiz de şu. Hani az önce bahsettiğiniz sandıklı bayanlar olarak çalışanın en yüksek oldu. Gerçekten de yani seralarımızda yaklaşık 2000'e yakın bayan kardeşimiz çalışıyor. 2000'e yakın. Organ sanayimizde 400-500 tane erkek kardeşimiz çalışıyor. Sandıklı da şunu söyleyeyim. Bak iştenlikle söylüyorum bunu. Sandıklı'da işsizlik problemimiz yok. İş beğenmeme problemimiz var.
1: Ha. Herkes belediyeye mi girmek istiyor?
0: Yani yani yazık. Yani seralarda çalışma şartları biraz zor. Çünkü seranın içi sıcaklık şeyi var, ilaçlama dokunuyor diyorlar, kol hastaları bilmem neler. Yani çalışma şartlarından dolayı birçok insan iş beğenmeme, organ sanayide birçok fabrikacımız şey istiyor, personel
1: eleman istiyor.
0: Yönlendiriyoruz ama iki gün sonra başkanım ben beğenmedim, belediyede çalışacağım gibi bir şey var. Sandıklı'da çalışacak herkese iş var. Allah'a hamdolsun. Yani sandıklımız makine sanayisinde, işte tarım makinelerinde iki tane Türkiye çapında büyük firmamız var. Evet. Balya makinesi, mısır hasat makinesi, işte patates söküm ve ekim makinelerinde birçok firmamız var. Ve bu elektrikli akülü araçlarda üç tane büyük firma var sandıklı.
1: Evet, evet,
0: sandıklı gibi bir yerde Türkiye çapında en az 8 tane firmamız var. Allah'a hamdolsun. Yani güzel sandıklı hem tarım makinelerinde hem tarımda da çok öndedir sandıklı.
1: Evet.
0: Yani Şuhut da çok güzel. Afyon'un bütün ilçelerinde patates olarak çok güzel bir ildeyiz ama en güzeli tabii ki sandıklı.
1: Evet. Siz sektörde biliyorsunuz yani.
0: Şimdi çalışan bayanların bir talebi vardı. Biz seçimlerde gittik. Hı. Başkanım biz dedi İşte çalışıyoruz ama şimdi eskisi gibi değil. İnsanlar anne babayla beraber yaşama devri bitti. Herkes ayrı eve çıkıyor, ayrı şeye çıkıyor. Anne babadan mahrum kaldığınız zaman çocuklarınıza bakacak kimse olmuyor. Biz de ne düşündük? Dedik ki gündüz bakım evi yapalım. Mahalle kreşi diğer adıyla. İnşallah temellerini attık, başladık.
1: Bu nerede?
0: Bu hemen Emniyet'in arka tarafında. Evet. Tabii 3 bölgede yapıyor. Bir tane de TOKİ'de başladık mahalle kreşi. Bir tanesi de Ece Mahallesi'nde başlayacağız. Allah nasip ederse. Bir hayırseverin desteğiyle kendisi vefat etti. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun.
1: İsmini analım sakıncası
0: yoksa. Münevver Karagöz.
1: Tamam.
0: Vefat etti. Allah mekanı cennet eylesin. Gerçekten hayır etmek çok zordur. Verebilmek çok zordur.
1: Evet.
0: Bu ablamız verdi, gönülden verdi. Ben inanıyorum ki yaptığı bu yardım ömür boyu yaşayacak.
1: Ve diğer zenginlere de bir anlamda böylesi insanlar var. Ben şeyi de hatırlıyorum. Siz de hatırlarsınız. En güzel huzur evlerinden birisi.
0: Termal huzur evi.
1: Termal huzur evi. Türkiye'de belki de çok değerli.
0: En çok
1: ve Hüseyin Develi diye bir hayırsever vermişti. Onu da hatırlıyorum ben. Kaplıca'nın içinde yani.
0: Sandıklı ilçemiz. Tabii Türkiye'miz yani Sandıklı'nın kendi adına altın basılmış.
1: Tabii.
0: Yani Birinci Dünya Savaşı'nda işte uçak bağışlayan bir ilçe. Yani gerçekten hayrı, hasenatı çok seven, zor dediği zaman elini taşın altına koyan bir memleketin belediye başkanı. Ben bununla da gurur duyuyorum.
1: Evet. Şimdi biz, buyur.
0: Bu kreşi ne yapacağız? Bu kreşte biz sandıkların en büyük ihtiyacı olan şu, insanlar işe giderken çocuğunu bırakacak. Biz burada sadece işte dini eğitim vermeyeceğiz. Bunlara işte arkadaşlık ilişki. Çünkü insanların birçoğu artık çok çocuk yapmıyor ne yazık ki. Bir çocuğu var. Evde tek başına büyüyen çocukların...
1: Cumhurbaşkanı'nı da dinlemiyorlar evet. Artık. Yani dediğin doğru yani.
0: Biz dinle... mesaisi bitesiye kadar burada yemeğini yedireceğiz, arkadaşlarıyla oyun oynatacağız, dini eğitimini vereceğiz. İnşallah tam teşekküllü gündüz bakım evi olacak burası. Evet. Bunlar da örnek olacak. Birçok bölgeye de yapacağız inşallah bunları. Çalışan bayanlarımızı, memurlarımızı, çünkü Sandıklı çok büyük bir ilçe. Yaklaşık 900'e yakın öğretmen var sadece.
1: Evet.
0: Çerada çalışan bayan kardeşlerimiz var. Birçok yerde çalışan memurumuz var. Onlara hizmet etmek için gayret edeceğiz inşallah.
1: Yurt dışından gurbetçiler.
0: Evet.
1: Mutlaka geldiklerinde bir kısmı da size uğrayıp Sandıklı'yla ilgili düşüncelerini söylüyordur. Siz bunları en azından mevsimi de geldi. Şimdi gelip gidenler çok oluyor. Var mı elimizde bir rakam? Ne kadar kişi çalışıyor yurt dışında Sandıklı'da?
0: Şimdi Sandıklı'da aşağı yukarı 50 bin civarında gurbetçi kardeşimiz var.
1: Evet.
0: Yani köyleriyle beraber sayarsak bu 70-80 bini ulaşıyor. Yani Emirdağ'ın adı var, Emirdağ gurbetçi memleketi diye, ama Sandıklı'da bir Emirdağ kadar var. Emirdağ'ın özelliği şu, Emirdağ'daki gurbetçi kardeşlerimizin hepsi Belçika bölgesinde. Evet. Ama ben geçenlerde gittim Almanya, Fransa, işte Rastatt, Bişviller. Bişviller diye bir bölgeye gittik Fransa'da.
1: Evet.
0: Şehrin adı Türkviller. Yani 13 bin nüfusu var. Bunun 7 bini Türk. Evet. Hiç ben yabancılık çekmedim. Ahmet amca, Mehmet amca, işte
1: evet.
0: Gerçekten sandık yerlerinde, özellikle Almanya, Fransa, Hollanda, Avusturya, İsviçre, birçok bölgede
1: bunlar işte var. Oraya geleceğiz. Sandıklı'ya geliyorlar. Geliyor. Tamamı olmasa bile en azından yarısı geliyor. Geldikleri zaman sizinle de şey, terapleri, hani festivaldi, etkinlikti ve benzeri neler yapılacak?
0: Şimdi şöyle bir sıkıntı var. Bu Sandıklı'ya özgü bir sıkıntı değil. Gurbetçilerin tatillerinin bir kısmını memleketlerinde, büyük bir kısmını da deniz kenarında geçiriyorlar.
1: Yani biz de bunları son 10 yıldır
0: Sandıklı'da tutabilmek için festivaller düzenliyoruz. Gurbetçilerin çok yoğun geldiği zaman da termal turizm ve gurbetçi festivallerimiz var. Bu sene üçüncüsünü düzenleyebileceğim. Benim dönemde başlattık gurbetçi festivallerini. Allah nasip etti. Yani o dönemde daha yoğun gurbetçi geliyor. Biz amacımız şu, gurbetçilerin Sandıklı'ya geldiğinde rahatça hareket edebileceği, sosyal donatıların çok yüksek olduğu bir Sandıklı yapmak için gayret ediyoruz. Ne yapıyoruz? Allah nasip ederse seyir terası yapacağız. Sandıklımıza, Tepekent'e cam teraslı Sandıklı'yı ayaklar altında izleyebileceği bir seyir terası yapacağız.
1: Evet, şöyle teras görüntüsüne bakalım, güzel görüntüler var.
0: Şöyle bizim tam belediyenin arkasında böyle cam teraslı bir seyir terası yapacağız inşallah. Yani üzerinde kafeteryası şeyi olan bir teras.
1: Yeni belediyenin arkasında.
0: Yeni belediyenin arkasında tam tepede.
1: Hıdırlık diye.
0: Evet evet, o tepeye yapacağız inşallah.
1: Bademlik miydi, Hıdırlık miydi oranın üstü? Evet.
0: Yani gurbetçi kardeşlerimizin vakit geçirebileceği, şimdi millet bahçemiz var. Yani bir görmenizi isterim. Yani günlük 5000 kişiyi ağırlıyoruz orada her gün. Full dolu. Kafelerimizin hepsi tamamı dolu. Şu anda gurbetçi az geldi. Bu sene çok gelmedi diyor ama Sandıklı hem bütün mekanların dolu olduğu, gurbetçinin çok fazla yoğun geldiği bir ilçe inşallah.
1: Evet. 99.9 Gün FM'de Sandıklı Belediye Başkanı Adnan Öztaş'ta artık son bölüme geldik.
0: Sonunda ya, ben dinleyenler. Daha çok şey.
1: Evet evet. Yani Şirin'den son bölüme derken sevgili başkanım, buyurun.
0: Şirinevler'deki kapalı cezaevimizin olduğu yere park yapacağız nasip olursa.
1: Eski cezaevinin olduğu yere.
0: Eski cezaevinin olduğu yere. Yeni Mahalle Belediye Başkanımız Fethi Yaşar'ın da destekleriyle oraya çok güzel bir, üzerinde kafeteryası, işte yürüyüş alanlarının, spor alanlarının olduğu, insanların nefes alabileceği bir park yapacağız. Arazi'yle ilgili söyledim az önce. Şimdi stadyumla ilgili yeni çalışmalarımız var. Stadyumun tribünleri yenilenecek inşallah. Onlarla ilgili de projelerimizi hazırladık. Kaplıca yolumuzun aydınlatma projemiz var. Aydınlatma direklerini aldık.
1: Evet.
0: Bu sene yeni bir destek gelecek inşallah. Kaplıca yolunu artık aydınlatılmış, ışıl ışıl bir kaplıca olarak yakın zamanda hizmet açacağız inşallah. Şimdi en büyük eleştiri aldığımız noktalardan bir tanesine gelelim. asfaltlar, yollarımız. Tabii birçok belediyenin de bu problemi. Niye problemi? Bu sene kışı çok sert geçti, yağışlı geçti. Çünkü yağış olduğunda çok çabuk yıpranan bir asfaltımız var. Ne yazık ki. Şunu da belirteyim İsmail Bey. Biz çok borç ödedik. Tabii devlette devamlılık esas vardır. Yani kimin borcu, kimin yaptığı çok önemli değil. Ama seçim zamanı yapılan o 2 santimlik asfaltların hepsi bozuldu şu anda. Tokyo bölgemiz dağıldı, bilmem ne dağıldı. 89 milyon lira para ödedik bankaya. Bankadan kredi çekilmiş. Evet. Allah'a hamdolsun ödedik.
1: Asfalt için.
0: Asfalt için. Seçime yakın zamanda asfalt atıldı. Bir taksidi ödenmiş. Geri kalan 36 taksidini biz ödedik. Ama ben ödemeyelim demiyorum. Yapılan iş hakkaniyeti yapılmamış.
1: Evet.
0: Sıkıntımız şu. Yani bir sene sonra dağılan asfaltı 89 milyon lira Sandıklı Belediyesi'nin vergileri ödülüyorsa burada bir hakkaniyet işi yapılmamış. Bizim görevimiz şu. Yaptığımız işi hakkaniyetli yapmak bizim en büyük görevimiz. Yani sizin vatandaşlarımızın vergisiyle alınan paralarla yapılan hizmeti de dört dörtlük yapmamız gerekiyor. Biz mesela Sandıklı'nın birçok mahallesinde taş döşeme işlemleri yaptık. Sazak Mahallemiz, Kevser Mahallemiz, Hisar Mahallemiz, Fatih Mahallemiz, birçok mahallede, hatta Hisar Mahallemizde şimdi taş döşüyoruz. O eski taşlar, derzleri kaybolmuş. Seçimde geziyorum ben. Seçimde 30 bin vatandaşımızın evine girdim. O Hisar Mahallemizde o eski evlerin olduğu yerde gezerken vatandaşımızın camdan çıktığı zaman ben belediye başkanı adayıyım dediğim zaman bana söyledikleri şey şuydu. Şimdi Allah bunları değiştiriyoruz. Değiştirirken şunu da yaptık. Ben inşaat mühendisiyim. Yani lüzum yok. Hisar mahallemizde 1960'lı yıllardan kalma kanalizasyon vardı. Her gün vidanjör gönderiyoruz. Her gün tıkanıyor. Her gün şikayet. Şimdi altyapıyı değiştiriyoruz. Altyapı ne yazık ki belediye başkanlarının en büyük handikapı evet. Altyapıdır. Evet. Yaptığın hizmet görünmez.
1: Doğru.
0: Yani
1: en büyük parayı da onunla
0: biz hizmet yapıyoruz. Sosyal medyada, özellikle sosyal medya çok tehlikelidir. Yani klavyeyi alan kendini şey sanıyor. Başkanım işte toplumda kaldık ya. Altyapı değişiyor. Ya yani biraz Sandıklı hemşerilerimizden şunu bekliyorum. Ben şu sözümü, bir metrekare taş döşenmedik yer koymayacağım Sandıklı'da. Ve sıcak bu sözü veriyoruz.
1: Evet.
0: Tabii altyapısını yaparak yapacağım ben bunları. Şimdi geçenlerde dolu yağış oldu. AFAD'la ilgili bir başvuru yaptık. Altyapıyla ilgili evet. Sıkıntımız var. Allah'a şükür projemiz onaylandı. Ofis caddesinden ta Yunus Emre'deki çay hem yarısını DSE yapacak sanayideki taşkın su baskan alanları. Biz de diğer ana halterleri yapacağız. Çünkü yağmur yağdığı zaman Antalya karayolu kapanan bir ilçedeyiz ne yazık. Bütün akıntı karayoluna doğru. Biz altyapılarını yapa yapa tüm yolların sıcak asfaltlarını yapacağız. Bu sözü ben Sandıklı hemşehrilerimize verdim. Ve ne yapacağız? Çünkü bize insanlar güvendi. Biz teknik bir elemanız. Biz normal biz inşaat mühendisiyiz. İnşaat mühendisi ne demektir? Yol, üst yapı, alt yapı üzerine eğitim görmüş insanlarız. Bizim göz boyama, rutuş yapmayla bu işleri yaparsak Allah bize iyi demez. Çünkü biz bunun eğitimini aldık. Bir şey yaparken 10 yıllık, 20 yıllık yapmak bizim vicdan olarak görevimiz yani.
1: Şimdi çok da geziyorsunuz bildiğim kadarıyla. Vatandaşların size talepleri ne diyorlar mesela?
0: Yani bizim şimdi Sandıklı'da Allah bir belediyemiz, hükümet konağımız işte yani Afyonkarahisar'da birçok belediyede var bunların. Bizim dediğimiz şu anda yollar. Bir yama ekibi kurduk. Çok düzgün yamalar yapıyoruz.
1: Yani en fazla şikayet diyelim.
0: Bunu samimi olarak söylüyorum. Evet. Eleştirmek için eleştiriyor. Gel diye. Başka. Diyorum kardeş, ne binası istiyorsun? Bana söyle.
1: İşarı gibi bir şey
0: hayır,
1: istiyor.
0: Hayır. Ne yani diyor? Bir daha. Olsun. Ya diyorum ki hangi binaya ihtiyacımız var? Hükümet konağımız var.

0: İşte genç merkezimiz var. Yüzme salonları. Yani bina olarak ne istiyor? Düşünüyor. Sen bilirsin başkanım diyor. Ya bizim yani binaya ihtiyacımız yok şu anda. Bizim insanların sosyal olarak yaşayabileceği alanları genişletmeye ihtiyacımız var. İşte seyir terasıdır, Kapıcı'daki parklarımızın yenilenmesidir, Sandıkı'daki oturulabilecek alanların genişlenmesi. İşte millet bahçemizi açtık. Çok güzel bir teveccüh var. İnsanların birçoğu orada. İnsanların nefes alabileceği alanda. Artık binada işimiz yok.
1: Evet.
0: Yani birçok insanların, mesela gurbetçilerin en fazla talep ettiği şey sosyal donatı olan yerleri tercih ediyor.
1: Eski belediye binası ne olacak?
0: Orayı inşallah müze yapacağız. Çok güzel bir müze.
1: Sandıklı Müzesi mi?
0: Sandıklı Müzesi yapacağız. Böyle yani mum heykellerle donatılmış, insanların sadece affedersiniz yani kapkacak göreceği bir yer değil. Böyle dijitalle desteklenmiş bir müze yapacağız.
1: Yani siz de hatırlarsınız, belki o dönemlerde de öğrenciydiniz bildiğim kadarıyla. Sandıklı'nın merkezinde çok güzel bir park vardı. Yeşil alan donattı. Evet. İnsanları şey etti. Yani öyle bir şey etti ki beton yığınına çevirdiler.
0: Evet.
1: Oraya başka bir düşünceniz var mı? Yani Sandıklı'nın o eski ağaçlık, yemyeşil merkezi yerde böyle bir insanların dinlenebileceği bir alan.
0: İşte ilçe tarım müdürlüğümüz var. Yanında orman müdürlüğü boşalttı.
1: Evet.
0: Yanında da Sümer Bank olduğu yer. Orası tamamen.
1: Oraya kadar. Belediye mi onu?
0: Belediye değil de biz talep ettik. Orası bir park alanı olacak. Allah nasip ederse orası ağaçların altında Sandıklı'nın nefes alabileceği bir park. Tabii eski belediyemizin önüne artık ağaç dikme şansımız yok. 3 katlı otopark yapıldı oraya. Biz oraya meydan kafe yaptık. İnsanların oturabileceği bir alan oluşturduk. Orada da çok memnunlar vatandaşlarımız. Uygun fiyata çay veriyoruz. İnsanların oturabileceği, buluşabileceği bir alan yarattık.
1: Çay ne kadar sizde?
0: Çay ihtiyacımız olduğu için değil. Sandıkı'da birçok esnaf bu çay üzerinden para kazanan esnaflar var. Şimdi kahvelerde 10 lirayken belediyede 5 lira olduğu, aradaki çıta çok fazla olduğu zaman tüm müşteriyi belediyeye çekiyoruz bu sefer. Bu sefer Sandıkı'da çoluğuna çocuğuna rızk götürmek isteyen kahveci, işte kafeteri işleten işletmeler çok sıkıntı çekmeye başladı. Aradaki çıtayı fazla, aynı az önce bahsettiğim işte asgari ücretle belediyedeki çıta açıldığı zaman tersinden oluyor.
1: Evet.
0: Bu da Sandıkı'da esnaflık yapan, çoluğuna çocuğuna işte ekmek götüren esnafları sıkıntıya soktuğu için öyle yaptı. Yoksa bize 2,5 lira bizi ne zengin eder ne şey yapar. Biz sadece aradaki çıtayı kapatmak için yaptık.
1: Yemek var mı?
0: Yemek inşallah düşüncemiz var. Şu anda yemek sadece evlere yemek hizmetimiz var.
1: Evlere yemek, personel yemek ücreti mi arıyor?
0: Yemek ücreti veriyor personele. Evet. Yani personel şöyle bir şey vardı. Personele ben veriliyordu. Kapıcı'daki personel, diğer personeller yoktu.
1: Hı.
0: Ama yemeklerden dolayı çok memnuniyetsizlik vardı. Çoğu kişi yemiyordu. Dolayısıyla biz onu öyle yapmayalım. Para olarak verelim dedik.
1: Evet,
0: kendileri istediği gibi yesin diye. Bizim şimdi
1: dinleriz, buyurun.
0: Şimdi seralıkları var. Bizim teknolojik seralığın atıkları var.
1: Evet.
0: Biz yeni bir proje başvurduk Avrupa Birliği'ne, Dünya Bankası'na. Aynı zamanda Zafer Kalkınma Sanayi Ajansı'dan, Bakanlığı Ajansı'ndan. 1 milyon euroluk bir projemiz var. Kompost üretip gübre yapacağız inşallah sera atıklarını. Ve biz çok uygun fiyatlara çiftçilerimize bunu sunacağız.
1: Hmm.
0: 1 milyon euroluk projemiz onaylandı. Artık sera atıklarını biz toplayacağız, öğüteceğiz.
1: Bunu yurt dışında mı gördünüz siz?
0: Yurt dışında bu şekilde tabii dedim ya, çok gezen her şeyi görür.
1: Evet.
0: İnşallah hem çevreye verdikleri zarardan bertaraf etmiş olacağız. Hem aynı zamanda ekonomiye kazandıracağız bu atıkları.
1: Evet,
0: İçine hayvansal organik gübreler de karıştırarak tamamen sandık tarımını güçlendirecek organik gübre yapacağız. Bunu da çok uygun şartlarda çiftçilerimize vereceğiz inşallah. Çiftçilerimize ikinci bir, tabii çiftçilerimize derken ben bir çiftçi çocuğuyum.
1: Evet.
0: Yani bizim çiftçilik.
1: Evet.
0: İnşaat mühendisliği, müteahhitlik ondan sonra geliyor ama ana lokomotifimiz çiftçilik. Biz TMO ile görüştüğümüzde TMO şimdi arpa alıyor tabii ki.
1: Evet.
0: Piyasada 12.700, piyasada 10 lirayken devlet malzeme toprak mahsulleri ofisi 12.75'e şey aldı. Dolayısıyla talep çok fazla oldu. Çünkü piyasada fark çok olunca Fermi orada bunu eski usul topraklara gömerek, yani zayiat oluyor, işte çürüme oranları fazla. Biz de dedik ki bir sanayicimiz 35 bin tonluk lisansını aldı. Sandıkta aşağı yukarı 200 bin tonluk hububat var yıllık. Bu sene 200 bin ton. Bu sene tabii bol bir yıl geçirdik. Yağışlı evet. Bir yıl. Ama o tonluk bir hububat çıkan bir ilçe. Evet. Yani bu 35 bin yetmez. Bizim pancardan satın aldığımız bir yer var. Eski pancar depolama alanı. Özelleştirmeden kalan bir alan vardı. Biz orayı satın aldık. 11 milyon liraya. Bunlardan falan daha imza atılmadığı için bahsetmedim. Orayı satın aldık. Belediyemizin tamamen
1: şeyin olduğu yer mi bu? Tarif edecek olursak tren yolunun geçtiği garın olduğu Afyon girişinde.
0: TMO'dan ileriye doğru gittiğimizde Pancar Kantarı vardı. Koçlara tamam, doğru giderken tamam, sağda.
1: Tamam.
0: Orayı satın aldık 42 bin metrekare belediyemize.
1: 42 bin metrekare.
0: 11 milyon liraya aldık. Aldık. Allah'a hamdolsun. Onun oraya şimdi 35 bin tonluk lisanslı çelik depo yapacağız. Tüm çiftçilerimizin hizmetine sunacağız inşallah. Tabii bu sadece Sandık'ta hizmet etmiyor. Sandık'ın yanında hocalarımız var. Kızılören ilçemiz var, Sinanpaşa ilçemiz var. Bunların Sandıklı'ya çok yakın. Biz hastane olarak da bunlara hizmet veriyoruz. Artık tarım ürünleri olarak da Sandıklı'da hizmet vereceğiz inşallah. Evet. Az önce bahsettim parka döşeme. Yani 2 yıl kilitli parka döşemiş.
1: Onları herkes yapıyor sevgili başkanım. Yani sonuçta belediyenin ama işleri bu. Yani
0: İsmail Bey. Yunus Emre'de döşedik. Adam bir canlı yayın yaptım. Bak, Osman Seymen Başkanım zamanında yapılmış oranın memur evler diye geçtiğimiz bölge. Evet. Tamamı unutmuş. Ve tane taş döşenmemiş. Terk edilmiş bir mahallede. Hiç hizmet gitmemiş. İster. Nasıl? Yani ben bir metrekare taş döşenmedik alan bırakmayacağım.
1: Ne güzel, ne güzel. Şimdi doğrusunu istersen madem öyle diyorsun da bu dönemler. İki dönem Mustafa Çöl yaptı,
0: evet,
1: değil mi?
0: Evet.
1: Mustafa Çöl hangi partiden?
0: Ben Yeniden Refah'tan devraldım.
1: AK Parti'den. Ondan önceki dönem MHP'den. Evet. Ondan önceki dönem AK Parti. Evet. Ondan önceki dönem MHP'den. Evet. Sevgili başkanım, yani Sandıklı'yı sağcı belediye başkanları yönetmiş.
0: Şimdi bu işin bakın hizmetin sağ sol olmaz. İşte ben inşaat mühendisiyim. Teknik bir belediye başkanıyım. İnsanların bize verdiği güveni, oyu hiçbir zaman yere düşürmeyeceğim ve ya yapan ya, mutlaka bir şey yapmış. Kimse hiçbir şey yapmamış demiyorum. Yani bu mahalleler artık unutulmuş mahallelerdi ne yazık
1: ki. İşte ben de diyorum ki sizin yapacağınızı bildikleri için tabii sizi ki seçtiler. Tabii yani ki. O eksikleri orada yaşayan insan daha iyi bilir, tabii daha iyi şey yapar.
0: İnşallah biz yani Ece Mahallesi, Çakır Mahallesi, Çay Mahallesi, Cuma Mahallesi, merkez mahallelerimizde sıcak asfalt hamlemizle herkesin memnun olacağı hizmet yapacağız.
1: Sokak hayvanları ile ilgili bir çalışma.
0: Kurucu başkanı olduğum Afyonkarahisar sahipsiz hayvan, sokak hayvanları demiyoruz. Artık o literatürden çıktı. Sokak kelimesi şeyden çıktı. Sahipsiz hayvanlar.
1: Sahipsiz hayvanlar.
0: Bu artık kanunen yasak. Biz kısırlaştırma yapıyorduk. Hı. Çevre hizmetlerinde. Hayvanları yakalıyorduk. Veterinerlerimizle kısırlaştırıp çünkü bunun adı sokak hayvanıydı. Hı. Yeni çıkan kanunla sahipsiz döndü. Mesela Almanya, Fransa, birçok Avrupa sizler de gelmişsinizdir. Sokakta sokak hayvanı diye bir kavram yok. Herkes ya sahiplenecek ya da barınaklarda bakılacak. Biz de Afyonkarahisar'da bir birlik kurduk. Çok güzel çalışan bir birlik. Aşağı yukarı Sandıklı'da 500 sokak hayvanını topladık, barınaklara gönderdik. Yaklaşık belediyemiz, işte İskeçer Belediyesi'nde bir barınağımız var. Dinar Belediye'mizde bir barınağımız var. Bolvedin Belediye'mizde bir barınağımız var. 3000 üzerinde sokak hayvanını şu anda bakıyoruz. Her gün mamalarını veriyoruz. Belediyelerimizden ödenekler ayırıyoruz. Artık bu hayvanların
1: bütün belediyeler evet.
0: tüm belediyelerde sokak hayvanlarıyla ilgili İçişleri Bakanlığı'nın çok büyük bir hamlesi vardı. Eskiden valimiz, Kübra valimiz de çok büyük bir denetimi vardı bu konuyla ilgili. Çok güzel bir, başarılı bir şekilde Afyon Karahisar'da sokak hayvanlarıyla ilgili çok güzel bir mücadele yaptık. Şu anda çok
1: olur. Afyon'un en gözde yerlerinden birisi de, daha doğrusu sandıkların en gözde yerlerinden birisi de Akdağ. Evet. Sevgili başkanım. Veysel Eroğlu imza attığı, bakanlıklara ayırken en son imza attığı şey belediyeye 10 yılına kirala vermekti. Ben öyle hatırlıyorum. Bana da öyle anlatmıştı. Nedir durum şimdi Akdağ'da?
0: Şimdi Akdağ Milli Parklar Bungalovları işletmecisi. Orada bir otel var. Butik otel. 13 odalı. O da belediyemizin işletmesi. Şimdi
1: siz çalıştırıyor musunuz
0: bizden
1: şimdi?
0: Bizden önce geri gitmiş Akdağ.
1: Aa.
0: Önceki başkan döneminde geri iade edilmiş Milli Parklara. Sebebi de şu, orada bir ölümlü bir kaza oldu. 3 vatandaşımız vefat etti. Ne yazık ki oranın işletme müdürü şu anda 12 yıl ceza aldı bu 3 ölümden dolayı. Ha. Bir kişi başına 4 yıl ceza aldı. Şu anda temizde. Eğer onaylanırsa hapse girecek. Yani orada tedbirsizlik ve şeyden dolayı orada gölet civarında biraz biraz sıkıntılı olaylar olduğu için geçen, hatta Milli Parklar'dayken bir kişi daha vefat etti orada.
1: Evet.
0: Milli Parklar Bölge Müdürümüz de yargılanıyor şu anda. Tedbirsizlik ve şeyden dolayı. Yani ondan dolayı biz Akdağ Milli Parkı'nı alma taraftarı olmadık. Aynı zamanda şu sıkıntı vardı. İlk başta bir giriş yasağı var yangından dolayı.
1: Tabii tabii.
0: Tabii giriş yasağı olunca insanlar oraya mangal yapmak işte.
1: O tarihte
0: yarçandığı zaman da Akdağ kapanıyor. Ateş yakmaya, işte pikniğe kapandığından dolayı talep atmıyor. Ondan dolayı biz dedik ki Milli Parklar işletsin. Şu anda Milli Parklar işletiyor. Bir problem yok. Gitmek isteyen gidiyor. Gelmek isteyen geliyor. Yani belediye ile Milli Parklar arasında çok büyük fark yok.
1: Evet.
0: Daha nelerden bahsedelim?
1: Son 5 dakika başkanım. Artık şöyle önemlisinin önemlilerini şey edip dinleyenlerimize veda ederim. Şeye bakarsanız arkadaş bir şey gösteriyor.
0: Bungalov zaten bahsettim. Kaplıca'ya 17 tane bundan bungalov yapıyoruz. Aynı bu şekilde. İç havuzlu, dış havuzlu gayet VIP bungalovlarımız şu anda.
1: Ne zaman biter bunlar? Seneye biter mi?
0: Yok, seneye kalmaz.
1: Hayır, yaz olacağından dolayı soruyorum. Hani açık havuz falan da var.
0: Bu yılında bitireceğiz inşallah. Yani 2 yıl şu an, 2 ay şu anda süresi var müteahhitin. Kaba inşaatlarını bitirdi. İnşallah yani çok hızlı bir şekilde bitireceğiz yani. Bu da Sandıklı'da gelen, çünkü çok elit insanlar da geliyor.
1: Kaç tane bu?
0: 17 tane.
1: 17 tane.
0: Evet. Tamam. Bizim bütçesine yapıyoruz. Hmm. Bir tane çekmedim bugüne kadar. Çünkü bu özel bankalardan kredi çekmek Sandıklı'ya ihanettir.
1: Evet.
0: Çünkü hiç kimse %40-45 para kazanma şansın yok. Bu paranın ödenme şansı da yok. Önceki çekilenleri biz ödedik hamdolsun. Çünkü devlette devamlılık esas vardır. Hiçbir şeyi bunu ben yapmadım, bunu sen yaptın demeden borçlarımızı ödedik. Hiçbir esnafımıza borcumuz yok. Hiçbir vatandaşımızın alacağım var diyen, belediyeden paramı alamadım diyen bir tane vatandaş çıkamaz şu anda Allah'ım da.
1: Evet.
0: Şimdi birçok hibe araç kazandırdık belediyemize. Toplam 22 tane hizmet aracı almışız belediyemize. Bunun 4-5 tanesi bakanlık hibesi. Geri kalanlarını tamamen belediye bütçemizden ve hibe şeklinde aldık. 22 tane 9 tonluk paletli ekskavatör, 3 tane kazıcı yükleyici kepçe.
1: O törenle açılanlar değil mi bunlar? Onlar, en son aldığınız.
0: En son açılanları. Evet, evet. Bunlar da çünkü bir ekipman olmadan hizmet yapmak mümkün değil.
1: Evet.
0: Ben
1: evet.
0: Geldiğimde kepçeler kiralanmış, traktörler kiralanmış, onlar kiralanmış. Evet. Fahiş fiyata kiralanmış bunlar. Bunları yaşadık. Bunların hepsinin belgesi var. Ben çok afaki rakamlara kiralım. Biz Allah'a hamdolsun şu anda tamamen kendi ekipmanımızla, kendi personelimizle bütün işleri yapıyoruz yani. Belediyemizin yeteri kadar personelimiz var. İnşaat işlerini kendimiz yapıyoruz. İç sıva, boya, kapı, pencere, mobilya, tüm işlerimizi...
1: Bungalovlar da mı personel yapıyor?
0: Yok, bungalov bu özel bir imalat. Onun için personel yapmıyor. Bu çelikle yapılan...
1: Ama şey, hayır. Yerleşkesini, bilmemesini belediye yapıyor.
0: Yani kazısını biz yaptık. Tamamen ihaleye verdim.
1: Anladım.
0: Şimdi Sandıkı'da hıdrenler çelikleri yapıyoruz. İşte çocuk karnavalları yapıyoruz. Çocuklar çok memnun oluyor. Çocuk tiyatroları yap. Her ay bir çocuk tiyatrosu getiriyorum. Evet. Çocuklar çok memnun. Çünkü vakit geçirebilecekler anlar. İşte millet bahçemizde çocuk karne etkinlikleri düzenledik. Ücretsiz oyun alanları verdik. Birçok etkinlik düzenledik. Gurbetçi festivalimiz var. Sandıkı'da tarım hayvancılık fuarı yaptık. İkincisini gerçekleştirdik. Evet. Afyon Karayeser'in iddia ediyorum. En satışı yüksek tarım fuarı Sandıklı. İddia ediyorum. Çünkü katılan sanayici, yatırımcı, fabrikacı insanlara soruyoruz. En fazla satışı biz Sandıkı'da yapıyoruz diyor. Çünkü Sandıkı'nın potansiyeli var. Sandıkı'nın kendi çiftçilerinin potansiyeli var.
1: Doğru.
0: Yani hizmeti ayağına getiriyoruz. Bütün markaları, firmaları Sandıkı'da topluyoruz. Çok yoğun bir satış yaşıyor. İnşallah da çok memnunlar. Üçüncüsünü de önümüzdeki yıl düzenleyeceğiz inşallah. Birçok Sandıklı Spor'a işte kursları açtık. Belediyemiz bünyesi, Sandıklı Spor bünyesinde. Evet. İşte yüzme kurslarımız var. Yaşlı bakım merkezimiz var. Alzheimer merkezimiz. Çok memnun vatandaşlarımız. Sıcak yemek hizmeti veriyoruz. Yeni doğanlara bebek paketlerimiz var. Birçok sosyal projelerimiz var. Bunların hepsini yani yerinde yapıyoruz. Cenazelere işte hoca gönderiyoruz. Kırkında okumaya gönderiyoruz, yılında gönderiyoruz. İnsanlarımız bu tür dokunuşlardan çok memnun.
1: Yani belediye olarak insanların iyi gününde de kötü gününde de.
0: İyi günde ve kötü günde. Benim zaten cuma günleri belediyeye girmiyorum.
1: Öyle mi?
0: Cuma günleri esnaf ziyareti ve taziye, işte kaza yapanlara geçmiş olsun. Bunlar çok önemli noktalar.
1: Evet.
0: İnsanların bir sevinçli günlerinde yanında oluyoruz, düğünlerinde ve üzüntülü zamanlarında cenazelerine katılıyoruz. Katılamadıklarımızda da taziyelerine gidiyoruz. Birçok şey yapıyoruz.
1: Evet. Değerli dinleyenler, bu akşam konuğumuz gündem özelin özel konuğu.
0: Daha
1: Sandıklı Belediye Başkanı, AK Partili Belediye Başkanı Akman Öztaş'tı. A'dan Z'ye olmasa da çok önemli bilgilerden faydalandık. Önemli çalışmalar yaptığını anlattı. İşin enteresan kısmı da şu. Çok sıkıntılı bir belediyeyi aldığını, maaş ödeyemeyecek durumdaki bir belediyeyi aldığını ama şu anda da hiç kimseye borcu olmadığını, böyle bir yatırım hizmetlere devam eden bir belediyeyle çalışmalarına devam ettiğini söyledi. Teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık.
0: Teşekkür ederiz. Şöyle bir durumumuz, yani AK Parti belediyecilerin vizyonu çok geniş. Çünkü çok yüksek bir noktadan biz bayrağı devraldık. Çünkü beklenti çok fazla. Beklenti fazla olduğu için biz beklentileri karşılamak için bir fazla çalışıyoruz. Onun için Sandıklı'ya bizim bir sloganımız var. Tüm çabamız, tüm gayretimiz Sandıklı için.
1: Evet.
0: Teşekkür ediyorum.
1: Bir başka yayında, bir başka programda görüşmek üzere. Hepinize mutlu ve aydınlık yanlar diliyorum. Esen kalın.

Çalıştır dersin. İlk değilsin.